İlaç Gibi Radyo. Aşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcu

gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan aşağı alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen, sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen,

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi.

sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can, sen her canda can.

0: biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin. Gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.
1: İlaç.

taşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir

Kahve gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan aşağı alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen, sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya hasreti Muhammed.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin

sana şahit ayetler her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl da.

0: biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin. Gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.
1: İlaç gibi radyo.
2: Yıldızlarda, alemlerde, evrenlerde seni buldum.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
10: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
0: İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'yi uyandıran adam.
1: Gönül dostu Şener.
0: Türkiye'yi uyandıran adam.

Günaydın efendim. Bayram sabahı, çocukluğumun sabahı. Biz böyle uyanırdık, bu şarkılarla bayramı kutlardık. Bayrama bismillah derdik. 7-4 geçiyor. 27 Mayıs çarşamba sabahı, Kurban Bayramı'nın birinci günü. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yolda olanlar, evde olanlar, kurbana gidenler, Allah yardımcınız olsun, her şey gönlünüz olsun. Özellikle yolda olanlar, trafikte olanlar, kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. İyi bayramlar.

Efendim 4 gün boyunca bahar havası. Şimdi bir hafta 10 gün öncesine gittiğimizde Kurban Bayramı'nın birinci günü, ikinci günü hep yağmurlu görünüyordu. Son hava durumu şu şekilde: Trakya ve İstanbul bayramı güneşi geçirecek. Mega kentte yarın kısmi yağış görülse de sıcaklıklar 23 ila 26 derece olacakmış. Bugün 28 görünüyor. Anadolu'da ise sağanak yağmur varmış. Berekettir diyelim. Bir kez daha iyi bayramlar. Rabbim kesiniz kurbanları kabul etsin inşallah. Eşe dosta dağıtmayı da nasip etsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
4: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market İYİM elektronik beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi Denizbank.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handikredi'de. Siz de hemen...

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

İşte birçok sanatçımızdan böyle cesur hareketler bekliyoruz. Biraz Karadeniz'e gelin. Bizim oraların havasını şöyle bir koklayın. Bak ne güzel olmuş Emre Altuğ, Gökhan Birben'le birlikte. Ne güzel yorumlamış. Bayram mesajlarınız gelmeye başladı. Bayramdan önce bayramı kutlayıp mesaj gönderene demiştim ki bayramda mesaj yollarsınız okumayacağım. Bir gün önceden, iki gün önceden kutlamaya başlamıştınız zaten. Sabri abiye, Malmö'ye Sabri Salih abimize bir selam gönderelim. Bayramımızı kutlamış. Nazlı sana da iyi bayramlar. Bayram sabahı böyle duygusal, romantik, romantiğe varım ama duygusal. Nasıl insanların moralini biraz daha böyle düşürecek, gardını düşürecek mesajlar gönderdiğinizde dikkate almıyorum. Çünkü bayram sabahı insanlar mutlu olmak istiyor, huzurlu olmak istiyor. Herkesin bir derdi var mutlaka. Benim de var ama yayın sabahı bunu paylaşıp insanları farklı bir boyuta taşımanın bir anlamı yok. Bazen kendi içimizde yaşamalıyız. Mutluluğu paylaşalım. Acıyı kendi içimizde yaşayalım, herkesi rahatsız etmeyelim diye düşünüyorum. Katılırsınız ya da katılmazsınız bilmiyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun demiş Nazım Karabir, Almanya Rosenheim'den. Konya'dan Filiz Hanım geldi. Hem bizim hem radyocu kralcıların kurban bayramını kutladı. Dortmund'dan Mehmet Bey geldi. İzzet'ciğim sana da iyi bayramlar. İzzet ayrıca kralcıların da bayramını kutladı. Dibini sevenler varsa diyor, onlarınki de kutlu olsun diyor. Halk seni soruyor İzzet. Ayşenur Köre sana iyi bayramlar dileklerimizde. Bu bayram evde ailesiyle sağlıklı ya da sağlıksız birlikte olan, onlara destek veren, onlarla ilgilenen insanlara da selam olsun. İyi bayramlar dileklerimizde. Hasan Danimarka'dan İslam Alevi'nin kurban bayramı kutlu olsun. Ayrıca bayramı mübarek olsun diye bana göndermiş, baklavaya devam. Kolay gelsin. Nazlı Almanya'dan herkesin bayramı kutlu olsun. İbrahim abimiz nereden? Gaziantep'ten. Ona da iyi bayramlar diyelim. Tayfun herkesin kurban bayramını kutladı. Memleketi Kastamonu Çatalzeytin'e selam olsun. Yanında çalışan Fatih Akel abime gelsin tüm şarkılar. Çatalpınar'dan Fatih Tikence. Fatih, ben istek programı yapmıyorum. Misafir umduğunu değil bulduğunu dinle. Bana şarkı yazmayın ne olur. Ben listeyi hazırlıyorum. O liste doğrultusunda sizi uyandırmaya çalışıyorum. Mesaj gönderip kendini tanıtmayan dostlara da iyi bayramlar.

7.34 güzel çiçeğimin eşliğinde Kurban Bayramımızı kutlarım. İsveç'ten Gönül. Gönül abla çiçeğini gönderdiğin iyi oldu. Hep merak ettik ablamız nasıl bir çiçek besliyor. Nasıl bakıyor. Bence de size katılıyorum. Buyurun katılın. Belçika'dan iyi bayramlar. Belçika teşekkürler. Finlandiya'dan Ömer. Şener, kuzum, hayırlı bayramlar dilerim. Hop Nilgün. Vallahi mesaj böyle. Hop Nilgün. Teşekkür ettik Mehmet Sabit. Subaşı Hollanda'dan iyi bayramlar. Sivas'tan Burhan. Kurbanımızı aldık köye dönüyoruz diyor. Allah kabul etsin. Dikkatli kesin. Ya da ustasına bırakın. Otelciyim diyor Engin Antalya'dan. Biz hiç deniz gören odanız yok mu günümüz? Bir de hala odamız hazır değil mi günü? Çok haklısın. Kesinlikle katılıyorum Engin. Ki biz de tatile gittiğimizde ilk işimiz lütfen deniz gören oda olsun. Ama oda hazır mı diye sormuyoruz. Çünkü biz gidip kahvaltı yapıyoruz. Yemek yiyoruz.

harbiden ya, bir de o var. Otele tatile gittiğin zaman bir haftalık tatili 9 taksitle alıyorsun, sanki oteli satın almış gibi. Odamız ısır değil mi hala? Lütfen deniz görünü de olsun. Allah kardeşime katılıyorum, çok haklı ya. Engin Antalya'dan, Allah kolaylık versin kardeşim. Bursa'dan Serpil Tokuş, İyi bayramlar. Umutcuğum sana da iyi bayramlar. Berlin'den Ayşe ablam, hazırlığımı yaptım diyor. Sarma, baklava, kavurma. İşten sonra torun torba inşallah diyor. Abla Berlin'de olmasaydın valla ailece gelirdik bayramlaşmaya. Dua et Berlin'desin. Ankara'dan Abdullah. Kıbrıs Girne'den selam var. Kıbrıs Girne'ye de bizden selam olsun.

0: Şimdi bayramda abi iyi bayramlar, elini öperim, bayram harçlığı veriyor musun, bayramda ne var, ne ikram ediyorsun? Buradan size bir ikramda bulunmak maddi olarak imkansız. Yani al şu 200'lüğü, al şu 100'lüğü koy cebine. Maklavamız, kavurmamız, sarmamız da yok. Ama Kral FM ailesi olarak biz de bayrama uygun bir hediye ayarladık sizin için. Hazırsanız bayağı da bir kalabalık olduk, toplandık. Bütün millet toplandık, toplandık. Ne yapalım? Şöyle biz içinizden bir kişiyi seçelim. O yanına 3 kişi alsın. Vialant'a gidip güzelce bir eğlensin. Hazır mısınız? Vialant Tema Park davetiye sürprizimizle ilgili hem Kral FM'de hem Kral Pop'ta radyolarımızın şanslı dinleyicileri Vialant Tema Park'ta her yıl olduğu gibi bugün de eğlenecek inşallah. Neler var biliyorsunuz ama şöyle kısaca bir geçeyim. Dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen nefes kesen ben binemiyorum, yaşlandım artık. 3 saniyede 110 km hıza ulaşıyor. Ayrıca 2 farklı tırmanışın ardından şelaleden düşme deneyimi yaşayacaksınız. Sulu parkur, Viking, sırılsıklam bir eğlencesi bekliyor. Kazanan kişiye, yani buradan seçeceğimiz şanslı kişiye biz bir kişilik isim olarak okuyoruz ama o yanına 3 kişiyi alıyor. Güzel bir şekilde gidiyor. Bana adınızı, soyadınızı, telefonunuzu yazıyorsunuz. Biz bunu yetkililere iletiyoruz. Sadece gittiğinizde kapıya Kral FM'den Vialant hediyesi kazandım dediğinizde orada zaten kimliğinizle isminiz kontrol ediliyor. Şanslı kişi olarak gün boyu müthiş bir şekilde eğleniyorsunuz. Hazırsanız yapacağınız tek bir şey var. Soru sormayacağım ama sizlerden çok değişik bir bayram mesajı istiyorum. Yazabiliyorsanız, edebiyatınız güçlüyse, kendinize güveniyorsanız. Sadece bayram gelir ellere ver elini eline, öyle değil. Cem Yılmaz bir sade değil. Güzel bir bayram mesajı istiyorum. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve çok güzel bir bayram mesajını, kısa olsun önemli değil, uzun yazmanıza gerek yok, güzel bir şekilde gönderen dinleyicilerin arasından çekilişi yapacağız. Şanslı isim 4 kişiyle birlikte, kendisi dahil 4 kişiyle birlikte Vialant'ta müthiş bir eğlenceye gidecek. Hadi bakalım.
1: Gönül dostu Şener. Türkiye'yi uyandıran adam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir.

0: bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
1: Güvenilir bakım otopratik, otopratik.
2: Çok uykuna getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katılımı.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi, arabanı arabamla
2: takoma, değerinde cinsat. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
8: İlaç gibi radyo.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

Mahmut abi halleder. 7.55 oldu, ilk saati noktalayacağız. Ayten abla, aha, sen kaçıncısın valla? Kim bu? Kazakistan'dan Ramazan kardeşim. Sen ne zaman kurban keseceksin? Programdan sorum diyor. Biz vekalet verdik güzel kardeşim. Allah kabul ederse vekalet gönderdik. Ordu Ünye'den Hasan, Ünye Belediye temizlik işlerine iyi bayramlar dileklerimizi gönderelim. Bursa'dan Caner Ayma, sana da iyi bayramlar. Finlandiya'dan bir tek ben mi mesaj gönderiyorum diyor Ömer. Ömer işte kabahat sen de toplamıyorsun arkadaşları. Topla birkaç kişiyi. Getir bak Şenden abi yayın yapıyor. Sabri abi fabrikada dinletiyor. Bülent fabrikada kimseyi dinletmiyor ki, sadece kendine kıskanç olduğu için o normaldir. Yani birçok dostumuz mesela mesaj geliyor. Abi yanımda Almanlar veya farklı dünya ülkeleri insanlar anlamıyorlar ama ben Fransa'dan gönderenler seni dinliyorlar. Bu bizim hoşumuza gidiyor, mutlu oluyoruz. Ama tabii derdimizi anlatamıyoruz, o ayrı bir problem. Bizi dinliyorlar ama biz derdimizi anlatamıyoruz. Dürüye Doğan Antalya'da bir tatil günüm var. O da bayrama denk geldi. Ben de kaçıp balığa gittim diyor. Buket Özcanlı bana her gün bayram fark etmiyor diye göndermiş. Değişik mesaj demiştim ya. Yani uzun olması, kısa olması şart değil. İlginç, güzel, komik, heyecanlı bir mesaj gönderen birini seçeceğiz. Gerçi şu ana gelen mesajların içerisinden bir tanesi var ki onu dikkate aldık, kenara aldık. Bakalım ona eşler gelecek mi? Eşim Handan Güven, kendisi İstanbul'da, Mustafa Güven, İsviçre'den göndermiş. Abi Allah kavuştursun. İyi bayramlar diyelim. Bu bayram kurban kesmediğiniz için üzülmeyin. Bülent size kurban olsun. Bu bizim Bülent değil. Bu başka Bülent. Bizde Bülent çok. Çok Bülent var da o da tanıyor, detaya girmeyeyim ben şimdi. Deniz Acar ikinci güzel kardeşim sağ olasın, çok güzel mesaj göndermişsin. Allah razı olsun, size de iyi bayramlar. Selam gönderdiğin kişinin de sana selamı var. O da çok selam söylüyor. İyi bayramlar dileklerimiz de sağ olasın. Ahmet Arda Ağaca bayramın kutlu olsun demiş. Vialand için gönderdiğim mesajı kenara aldık. İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun diyor. Muammer Koçak İzmir Buca'dan göndermiş. Ona da teşekkür ettik. Gelen mesajları, Vialand için gelen mesajları kenara alıyoruz. Daha sonra içinden şanslı biri olacak. Güzel bir bayram mesajı istiyorum. Adınızı, soyadınızı, telefonunuzu yazın. Belki şans

Bu arada aramıza yeni katılanlar varsa WhatsApp numaramızı vereyim. Birçok dinleyicimiz ezbere biliyor ama yeni katılanlar 0532 703 92 0. 0532 703 92 0 Kral FM WhatsApp hattımız. Buradan yazıp katılabilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: bayram namazına gittiniz. Allah kabul etsin. Sonra kurbanınızı kestiniz ya da kesiyorsunuz. Dikkatli kesin, kazasız belasız. Onu da Allah kabul etsin diyelim. Müsait olanlar da bize mesaj gönderiyor, sağ olsunlar. Samsun'dan kim? Baba Katibe Yıldırım, eşi Selim Yıldırım. Günaydın. Antalya'dan sevgili Gökhan. Gökhan'ım nasılsın? Gökhan Dalkılıç Antalya'da. Havaalanı servisi yapıyor kendisi. Turistleri otellerine götürüyor. Aynada baktığınız yüze dikkat edin. Şayet baktığınız yüz sizin yüzünüz olmayabilir. Bu ne ya? Gökhan bu ne?
1: Bayram gelir ellere. Bir bakış baktın.
0: Tüm Türkiye ve İslam aleminin bayramı kutlu olsun. Sivaslı Turgay Kılıç Hollanda'dan göndermiş. Tüm Türkiye değil mi? O şekilde anladık. Gonca ve Akif Gümüşhane'deki ailesine selam gönderdi Kıbrıs'tan. Kral efendim frekansı hiç değişmez diyor. Ah bak bu güzel mesaj. Almanya Dortmund'dan Oğuz göndermiş. Oğuz senin mesajını şarkıdan sonra yasak.

0: Bayram sabah çok mutlu oldum. Çok mesaj var. Teşekkür ediyorum. Bülent kıskanacak gerçi ama. Her şeyi kıskanıyor da gerçi. Durumu biraz vahim. Ankara Altındağ Karapürçek'ten Ramazan Taşdemir, iyi bayramlar. Çakır Koç Solak Fransa. Çakır Koç Solak Fransa'dan. Nice bayramlar hep birlikte. Kaya'dan atları merkezin bayramını kutlarım. Barış Sungur göndermiş 10 yaşında. Babasıyla kurban kesmeye gidiyor. Barış, yanaklarından öpüyorum. Neriman Çin'e ablamız geldi. İzmir Kemal Paşa'dan iyi bayramlar. Mikail Türk tüm İslam aleminin kurban bayramı kutlu olsun, böyle yazmış. İbrahim Kaya iyi bayramlar. Tır şoförü Ahmet. Ahmet mübarek bayramımızı kutladı. Mübarek bayramımızı kutladı. Ahmet'in soyadı mübarek bilmiyorum, ayrı yazmamış. Bir çıkınca Ahmet mübarek gibi okunuyor. Suudi Arabistan'dan ailesine selam gönderdi. Kuşadası'ndan Mustafa Çiçenoğlu. Görevimizin başındayız demiş. Hey gidey, dur. Şunu bir bekleteyim de. Çünkü önemli bir mesaj var. O kardeşimin mesajını değerlendireceğim. Şükrü Özdinç İtalya'dan, eskiden kartpostallar vardı. Onlarla ilgili duygularını paylaşmış. Samsun'dan okumuştum bunu, değerlendirmiştim. Selamlar olsun diyelim. Nerede kardeşimin mesajı, nereye gitti ya? Dur bakayım. Mesajı silmedim değil mi? Sildiysem ayıp ya. Dortmund'da oynayacak kardeşim, öyle yazmıştı. Altyapıya seçilmiş Almanya'dan. Mesajını birazdan değerlendireceğim demiştim. Mesaj gitti. Şimdi Dortmund'da, Borussia Dortmund'da altyapıda oynamak çok önemli bir şey. Bir futbolcunun hani pişebileceği en güzel yerlerden bir tanesi, ama işte Sergin'in şunu demesi lazım. Bundan bir şey olmaz demesi lazım. O zaman o futbolcudan bir şey oluyor. Kimi yerdiyse, kimi beğenmediyse, kimi gönderdiyse, bizden giden herkes kupa aldı. Beğenmediği herkes neredeyse yılın futbolcusu seçildi. Dua et Sergen abi seninle ilgili yorum yapsın. Yolun açık olsun.
1: Gönül dostu Şener.
2: Türkiye'yi uyandıran adam.

Buldum Oğuz, buldum ha. Sen yeni bir mesaj yazınca mesaj çok çok yukarılara gitmiş. Oğuz Esinbay, Dortmund'da, altyapıda kardeşimiz. Yolun açık olsun. Bizimki tabii ki şakadan ibaret. Her şey gönlünce olsun. İnşallah ileride seni Beşiktaş'ta görmek nasip olur. Rabbim ayaklarına güç versin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Evde huzurla, yolda güvenle, işte

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: mutfak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Beşiktaş Zinedine Zidane'la temas kurmaya çalışıyormuş diyor İzzet. Valla ben konuya Fransızım kardeşim. Beni aşar. Ha kim gelecek, kim gelsin istersin dersen, valla ben çok seviyorum Nuno Espirito Santo'ya bayılıyorum. Bir hoca olarak olmadı Felipe Luis. Yani ikisinden birinin gelmesini tavsiye ederim. Ya Nuno Espirito Santo ya da Felipe Luis.

Ankara'dan altından da Selma Taşdemir'e günaydın. Aleminin kralına selam göndermiş. Metin Çeli Bursa'dan, başta Kraliçe Kezban ve tüm kral ailesi olmak üzere iyi bayramlar dilemiş. Bodrum'dan Baki, eyvallah, teşekkür ediyoruz, sağ olasın, sizin de iyi bayramlar mesajı. Münih'ten Metin Çakır'dan, Metin abicim günaydın. Sana da iyi bayramlar diyelim. Güray Erok Avustralya'dan bizden de selam olsun kendisine. Dünyada iki tane gül olsun, biri kırmızı biri beyaz olsun. Beni unutursan kırmızı gülse olsun, sen beni unutursan beyaz güller kefenim olsun. Serdar Yıldız göndermiş. Bu arada az sonra şanslı ismi de açıklayacağız. Bugün Viyelan'da kimi göndereceğiz bakacağız birazdan. Bayram geldi, yüzler gülsün, dertler bilsin, gönül gülsün, sofralarda muhabbet olsun, sevdiklerin hep yanında dursun. Tuna Ankara'da göndermiş. İzmir Bornum Altın'da Yusuf Evci, eyvallah. Tamer Bayrak İstanbul Bağcılar'dan göndermiş. Bu bayramda mesajım otomatik geldi ama sevgi, muhabbet, baklava, manuel sınırsız diyor. Lütfen hemen okuyun. Hemen okuyorum. Bugün benim için iki bayram, evlilik yıldönümümüz, tam 20 sene oldu. Eşim Necip Öztürk'le nice seneler demiş. Fatma ablamız göndermiş, okuduk. Hamit, Asuman, Taha ve Hira, herkese iyi bayramlar dilediler. Ankara'dan gönderdiler. Bayramın getirdiği huzur, mutluluk, hoşgörü bizler olsun. Gülay göndermiş. Ona da teşekkür ettik. Şöyle bir kendimize gelelim. Bu şarkıdan sonra da şanslı ismi anons edelim. Bakalım Viyelant'a kim gidecek?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

İbrahim Çimen, babam İbrahim, annem beni tüm sistem alemine gelsin iyi bayramlar mesajını gönderdi. İyi bayramlar Dada Sema'dan geldi. Bolu Çatakköy'ü kurban keserek sizi dinliyoruz. Bayramınızı kutluyoruz. Parçayı anneme hediye etmek istiyorum diyen kim bilmiyorum. Sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum.

Evet, zamanı geldi. İzmir'den Dadaş Halyon bir selam gönderelim. Urfalı Mahmut, kurban varım barak olsun Mahmut. Hayırlı sabahlar, Samsun'dan İrfan da geldi. Bremen'den Ataşahin, bütün İslam aleminin kurban bayramı kutlu olsun, nice sağlıklı günler dilerim dedi. Viyalant'ın şanslısını açıklama zamanı geldi. Gönderdiğiniz mesajlar içerisinden, bayram mesajları içerisinden adını, soyadını, telefon numarasını özellikle yazmanızı rica ettim. Şimdi bir bayram mesajı istedim sizden. Çok böyle uzun olmasına gerek yok. Kısa bir bayram mesajı da olabilir ama böyle hatırı sayılır, akılda kalıcı bir mesaj olsun dedim ama şuraya dikkat etmiyorsunuz. Adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmanızı istedim. İşte bunları tam yapanlar içerisinden şanslı ismi belirledik, çekilişimizi yaptık. Mesaj şu şekilde geldi. Karnın şekerle dolsun, yanakların öpülmekten soysun, cüzdanını bücürler soysun, bayramın kutlu olsun mesajı Bahadır Varol'dan geldi. Viyelant'ın şanslı ismi oldu. Sevgili Bahadır, telefon numaranı, adını, soyadını Viyelant yetkililerine bugün ileteceğiz. Yanından sonra kapıya gittiğinde adını, soyadını söylüyorsun. Ben Kral FM'den hediye kazandım diyorsun. Beni de söylersen arada eyvallah, sorun olmaz. Yanında 3 kişiyle birlikte toplam 4 kişilik bir Viyelant eğlencesi seni bekliyor. Bayram hediyen olsun. İyi bayramlar, iyi eğlenceler. Kendine dikkat et.

İnşallah güzel bir yaz tatili de nasip olur. İnsanları bu arada tatile gidenler gelenler, en şanslı olanlar zannedersem bayramda İstanbul'a gelenler, onlara da hoş geldiniz diyelim. Bu arada gönderdiğiniz mesajlarda istek şarkı yazdığınız zaman üzülüyorum. Çünkü çalamıyorum, ben istek programı yapmıyorum. Ataşahin'e, Bremen'e selam göndermiştik. O da Türkiye'ye selam gönderdi. Bursa'dan Nilüfer, Levent kurban kesmeye gidiyoruz diyor. Kazasız belasız dikkatli olun, dikkatli kesin diyelim. Tavşanlı Devlet Hastanesi 112 ekibi, sevgili Yıldız, sana ve arkadaşlarına iyi bayramlar dileklerimizle, derler ya misafir umduğunu değil bulduğunu dinler diyelim, sıradakini gönderelim. Sevgili kardeşimizi Bahadır Varol'u bir kez daha anons edelim. Viyelant'ı bugün şanslı ismi oldu, Bahadır Varol. 3 kişiyle birlikte güzel bir tatil onu bekliyor. İyi eğlenceler sevgili Bahadır.

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo.

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Mutfak.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
0: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Oyla.

beşi koyun beni. Kezban geldi. Ben gideyim yatayım, sabah çok erken kalkıyorum. Nasıl? Ha, bayram şekeri getirdim. Ama giderken götüreceğim seni. Efendim sürçülisan nefise kahvola. Kurban bayramınızın birinci günü. Ağzınızın tadı bozulmasın, kurbanınız kabul olsun, bayramınız kutlu olsun diyelim, vedamızı yapalım, güzel bir şarkıyla aranızdan ayrılalım. Bize her gün bayram, deli değiliz ama her gün buradayız. Yarın da buradayım. Cuma sabahı da buradayız inşallah, bir aksilik olmazsa. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, yaşıtların yanaklarından öpüyorum. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size daha fazlasını en güzeli versin. İyi bayramlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
6: Kezban'ın günlüğü.

Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir bayram sabahı. Şener'den devraldık yayını. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepinizin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Televizyon deyince vatan.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Kontinental.

0: kaçırmayın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
5: Radyosunu şimdi açanlara günaydın. Bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren, şarkılarımıza eşlik eden, özellikle yollarda sevdiklerine kavuşmak için direksiyon başında bizi dinleyen bütün kralcılarımıza, çalışanlara, herkese

0: Günlüğü Kral, gönüllerin kralı Kral FM.
1: Önce gurbete bir selam gönderelim mi sevgili kralcılar? Memleketten gurbete, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen bütün kral ailesine selam olsun. İsveç'ten sevgili Gönül, memleketim Mustafa Kemal Paşa'da yaşayan annem Gülşen, babam Ali Rıza Kılıç'a selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bayramınız kutlu olsun demiş. Ben de hepiniz adına gurbetten memlekete bayram sevincinin akması için mesajlarınıza aracılık edeceğim.

0: sevdiğim o şarkı.
1: Hep severdik bu şarkıyı Özcan Deniz'den. Yeni versiyonu da biraz yeni bir düzenleme remix. Şahane oldu. Bayrama da yakıştı. İzmir'den Yusuf kardeşim, sana da iyi bayramlar diliyorum. Çalışmış, işten eve geldim diyor. Açtım biraz da camı diyor. Müslüm Baba istiyorum diyor. Tamam. Güvenlikçi kardeşlerime hem de sana Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı çalacağım. Hastanelerde çalışanlar, tarlalarda, bağda, bahçede, Kurban Bayramı'nda bile hala seralarda çalışanlar, kolay gelsin hepinize. Askerlerimize, asker yolu gözleyenlere, şarkılarımız Kral ailesinin her bir üyesine gelsin. Bir yerde Kral Radyo varsa orada hiç kimse yalnız değildir. Biz kocaman bir aileyiz. Bayramımız kutlu olsun.

0: Sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Tek güzel çay Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, izoptan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen
5: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
6: Yapı Kredi World'lüler o

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

Bizi dinleyen bütün kralcılarımıza battal çöl geçen bayramımızı kutlamış, çok teşekkür ederim. Sizlerin de bayramı mübarek olsun. Mehmet Çakır Bremen'den selamlamış bizi. Bazı insanlar vardır sesi bile insana iyi gelir. Bazı bayramlar vardır içindeki çocuğu yeniden hatırlamış.

Bremen'den sevgili Ömer. Bremen deyince acaba benim adımı söyleyecek mi demişsindir. Güzel videon için teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Almanya'dan Şener'in arkadaşı Bülent. Kendini ne güzel tanımlamışsın. Selam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif VavaCars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı.

Ne selamlar Asım Kara'ya. Aydın Erdoğan Antalya'dan selamlamış. Bütün kral ailesinin ve tüm Türkiye'nin bayramını kutlamış. Tekirdağ Malkara'ya. Elmalı Köyü'ne selamlar gönderelim. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun demişler. Başta eşim Veysel olmak üzere bayramda çalışan tüm kralcıların bayramı.

0: devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
13: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

kuvvetli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor.
3: Kezban'ın Günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Amerika'ya bir selam gönderelim. Cengiz Köse kardeşimiz bizi gece yarısı vardiya sırasında dinliyormuş. Tüm kralcılarım ve Osmaniye'deki ailemin bayramını kutluyorum, hayırlı bayramlar demiş. Bizden de gurbete uzaklara, vatan hasretiyle bize kulak verenlere hayırlı bayramlar. Erzurum'dan Ayşe, o da güzel bir bayram mesajı paylaşmış. Çok teşekkür ederim baba toprağıma. Bütün dadaşlara selam olsun, hayırlı bayramlar diliyorum.

Bugün yine güzel sofralar kurulacak inşallah. Sağlıkla, sıhhatle aileler bir araya gelecekler, küskünler barışacaklar. Biz tabii aynı zamanda hem ülkemizde hem dünyada bu kavganın, kaosun, karmaşanın, savaşın bitmesini diliyoruz. Bayramımızın bayram gibi olmasını istiyoruz. Her yerde, her santimetre karede bayram, bayram gibi yaşansın istiyoruz. Şu an senin şarkıların eşliğinde Şahin Bey çiftliğimizde kurban kesiyoruz. Sıradaki şarkıyı Şahin ailesine armağan edersen sevinirim demiş sevgili kralcımız. Çiftlikte bangır bangır seni dinliyoruz demişler. Açın o zaman biraz daha sesini. Kuşlar, kurtlar, gökyüzündeki bulutlar.

Vallahi bayrama türküler yakışır dedik ve en unutulmaz türkülerimizi sizler için çalıyorum sevgili kralcılar. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kralın olduğu yerde hiç kimse yalnız değildir diyerek, bayramımız bayram gibi olsun diyerek sizler için buradayız. 7/24 bayram boyunca yayında olacağız. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha hayırlı bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin güzel gözlerinden öpüyorum. İzmir'e Lütfi Erdoğan'a ve ailesine de bir selam gönderelim. O da bayramımızı kutlamış. Çok teşekkür ederim. Çok mesaj var. Hepsine cevap veremiyorum ama Hollanda'ya, sevgili Dürdane kardeşime de dünyaya, ülkeme barış huzur diliyorum diyerek gönderdiği mesaj için teşekkür ediyorum. Bu gurbette en güzel yoldaşımsınız demiş. Gurbete gelsin o zaman.

Ve geldik bugün de programın finaline. Bir kere daha bayramınızı gönülden kutluyorum. Bayram boyunca burada sizinle olacağımızı tekrar hatırlatıyorum. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Finali şahane bir babalar listeliyle.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ol.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
12: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
13: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
14: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
15: Allianz. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
17: Bankam, tom bank, kartıma gir.
18: İlaç gibi radyo.
19: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
20: Kezban'ın günlüğü.
21: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: Flaş gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrika

Efendim herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun. Tüm kralcıların bayramını kutlayarak birlikteliğimize başlayalım. Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca da birlikte olacağız. Bu arada radyoları başında dinleyen, kurban işini halleden, kurbanlarını kesen bütün kralcıların da ibadetlerini Allah kabul etsin inşallah. Hayırlı bayramlar dileklerimi iletiyorum. Eğer fırsat bulursanız da mesajlarınızı bekliyorum. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son yaptığım paylaşımın altına notlarınızı ve isteklerinizi yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da sor, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
5: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Herkes Allianz Best'le olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
7: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
6: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
8: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Tekrar herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun. Marmaris'ten sevgili Berkan, iyi bayramlar dileklerini iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili İskender abim, Kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Oğlumla seni dinliyoruz. Bir selam yollarsan sevinirim. Furkan Naci Ayyıldız. Sevgili İskender Ayyıldız'a, oğlu Furkan'a çalacağım şarkıyı, armağan edeceğim. Cem Gülaç, o da hayırlı bayramlar dileklerini iletmiş. Sevgili Hasan Kaya, değerli hemşerim, selamlarını iletmiş. Çankırılı hemşerilerimize ve Kaya ailesine selamlar, hayırlı bayramlar diye bir not göndermiş. Sevgili Sezai abim, Ali'cim diyor, hayırlı bayramlar olsun, hayırlı yayınların da olsun. Seni dinliyoruz, eski günleri yad edelim, bir ara görüşelim sevgili kardeşim diye notunu iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Evet, bayram olması münasebetiyle yoğun bir mesaj trafiğiyle karşı karşıyayım. Kendi cep telefonuma WhatsApp üzerinden gelen binlerce mesaj var. Onları da inşallah gün içerisinde ya da yarın ne kadar cevap vermeye gayret edeceğim. Çeşme'den Harun abi bir mesaj göndermiş. Ali kardeşim, bayramın mübarek olsun. Babam Tufan Gümüş, eşim Fatma, oğlum Göksel'le beraber İstanbul'dan Sivas'a seyir halindeyiz. Kolaylıklar diliyorum. Babam 90 yaşında, seni dinliyoruz. Okursan da bir kayıt alacağım demiş. İnşallah kayıt almışsındır Harun abi. Öpüyorum ellerinden babanızın. Aileye de selamlar, hayırlı bayramlar dileklerimi iletmiş olayım. Ahmet Ünsal göndermiş mesajını. O da selamlarını iletmiş, mesajını göndermiş. Birazdan Instagram'dan gelen mesajlara göz atacağım. Afrikalı Ali Instagram hesabım, az evvel yaklaşık bir yarım saat evvel bir fotoğraf paylaştım. Onun altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
6: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Sütaş Ayran. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 150 diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'da Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor. Git.

Radyoları başında dinleyen bütün kralcıların tekrar Kurban Bayramı mübarek olsun. Instagram'dan gelen mesajlarımıza göz atalım. Hasan istek şarkısını yazmış, mesajını iletmiş. Küçükçekmece'den göndermiş bu arada. 92'den beri kral dinliyorum diye bir not yazmış. Ayla okumuş, iyi yayınlar. Bugün seni Enes Kara İncilli'de Arsa'da Konteyner'da dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı da bizlere armağan edersen seviniriz diye notunuzu iletmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun sizlere de. Kahramanmaraş'tan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar. Adını yazmamış ama Özkaya sanırım soy ismi. Mehmet Yiğittekin. Hayırlı bayramlar hemşerim. Kurban Bayramı mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Berna Kır Ömer oğlu. İyi yayınlar. Ali abim ellerinden öperim demiş. İsmail Mat. Hayırlı bayramlar dileklerini iletmiş. Mehmet Çepik Paris'ten kucaklı olsun selamlar. Yıldız o da hayırlı bayramlar diye bir not iletmiş. Mehmet Aydoğdu Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yalova Su Gören köyünden iletmiş mesajını ve Mevlüt Koç. Hayırlı bayramlar diye notunu ileten kralcılarımızdan çok teşekkür ediyorum. Sizler için Muazzez Ersoy'dan çok güzel bir şarkı hazırladım.

0: Zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Evet, hayırlı bayramlar. Tekrar bütün kral dinleyenlerine devam ediyoruz birlikteliğimize. Sevgili Şeref abim bir mesaj iletmiş. Kardeşim diyor, bayramın mübarek olsun. İstanbul'dan Bolu'ya doğru seyir halinde yolda hanım ve çocuklarla beraber seni dinliyoruz demiş. Muhammed Tahir'in de selamı var diye notunu iletmiş. Benden de selam olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum sevgili Şeref abim. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Instagram'dan DM'den ısrarla mesaj gönderen arkadaşlar, oradan mesaj okumuyorum. Haberiniz olsun, son paylaştığım fotoğrafın altına gelen yorumlara şöyle bir göz atalım. Nesrin Er, ellerinden öperim, hayırlı bayramlar demiş. Yalçın Alaca, bayramın mübarek olsun diye bir not iletmiş. Serap Akyol, aynı şekilde. Aysel Baykan, çok teşekkür ediyorum. İzmir'den Nuri, iyi bayramlar, güzel bir bayram olması dileğiyle, kazasız belası inşallah demiş. Teşekkür ederim. Muhterem Pekol, bayramın mübarek olsun. Şarkılar seni dinleyen herkese armağan olsun. Hayriye Erbaş yine aynı şekilde mesajını ileten kralcılarımızdan ben de sizler için çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
11: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
12: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sivas'tan sevgili Özer Gülbahar bir not iletmiş. Abim, iyi bayramlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı da Sivas Belediye çalışanlarımıza ve tüm Sivas halkına armağan edersen seviniriz diye notunu iletmiş. Sevgili Özer Gülbahar'a ve tüm Sivaslı kralcılara çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. İsmail İstanbul'dan göndermiş mesajını, iyi yayınlar dileklerini iletmiş, bayramımızı da kutlamış. Çubuklu'dan Şenel Ustabaşı, hayırlı bayramlar kardeşim diye bir not iletmiş. Sevgili muhtarım, ben de selamlar gönderiyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Gaziantep'ten sevgili Yavuz abim, bayramın en içten dileklerimle kutluyorum diye bir mesaj göndermiş. Çalacağım şarkıyı sizlere de armağan ederek devam edelim.

Yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım, sağlıklı, mutlu günler dilerim demiş Özcan Çalışkan. Fatma Öztürk, bütün sevdiklerimden uzakta bayramı geçiriyorum, İyi yayınlar diye bir not iletmiş. Nur göndermiş mesajını, hayırlı bayramlar diye kısa bir not. Lütfi Atalay, Karaman'dan göndermiş. İyi bayramlar dileklerini göndermiş bu arada. Serdar Erken, bayramın mübarek olsun Ali abi diyor. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar ailecek. Şükrü Yağcı göndermiş. Nazmiye Çetin Kaya, iyi bayramlar dileklerini ileten kısa bir not göndermiş. Yeşil Bursa'dan selamlar. Memleketimden uzakta gurbette olanlar için senden bir isteğim var. Her şey gönlünce olsun. Niğde'den selamlar. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Can iletmiş mesajı. Ben de sizlere çok güzel bir şarkı hazırladım.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Veda vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Tekrar herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramımız mübarek olsun inşallah. Benden hemen sonra Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 27 Mayıs Çarşamba, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah erken saatlerde kurban pazarlıklarında ve kurban kesim alanlarında yoğunluk başladı, ancak cezalara rağmen hala kaçak alanlarda kurbanlıklarını kesen vatandaşlar da var. Bunu önlemek için de zabıta ekipleri yoğun denetimde. İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan sürücülere toplamda 626 bin lira ceza kesildi. 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş kurbanlık hayvan da muhafaza altına alındı. İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapanlara da 26 bin lira, hijyen kurallarına aykırı ortamlara da 52 bin lirayı aşan cezalar uygulanıyor. Her kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Bayram sabahında 57 kişi tedavi altına alındı. Bayram tatili için trafik denetimleri de yoğunlaştırıldı. Birinci günde karadan ve havadan denetimler devam ediyor. Bayram boyunca 334 binden fazla kolluk personeli görev başında. Yollarda da 66 binden fazla trafik polisiyle denetimler yapılıyor. Sürücüler radar noktalarına ilişkin bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bu bayramda tuzak radar uygulaması yapılmayacağını açıkladı. Bayramı İstanbul'da karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arefe gününde aile kabristanını ziyaret etti. Erdoğan bu ziyareti öncesinde de önemli bir kabul gerçekleştirdi. 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümünde merhum başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Erdoğan Kurban Bayramı namazını sabah Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Buradaki konuşmasında da Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Netanyahu denilen zalim de "inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır" ifadesine kullandı.
5: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardım olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın itaatına inşallah vesile olsun.
4: Erdoğan sonrasında İran ve Pakistan liderleriyle de telefonda görüşerek Amerika ve İran müzakerelerine yönelik diplomasi trafiğini sürdürdü. Cumhurbaşkanı ayrıca iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerle bayramlaştı sabah saatlerinde, ardından Özgür Özel'in kurultay çağrısına yanıt verdi. Kurultay yapılacak diyen Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kalktıktan sonrasını işaret etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin konuştu. Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, "yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız" dedi.
6: Kılıçdaroğlu, kurultay kararını işte biraz ilanında parti meclisi var. Kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak.
4: Öte yandan dikkatler Cumhuriyet Halk Partisi'nde pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısında. Toplantı çok kritik, zira parti meclisi kurultaydan sonra CHP'nin en yetkili karar alma organı. Kemal Kılıçdaroğlu da o toplantıya hazırlanıyor. Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği parti meclisi toplantısının geçersiz sayılması için de meclis başkanlığına başvurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu bayramda da geleneği bozmadı. Sabah namazının ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli'den mutlak butlan kararıyla karşı karşıya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e de sağduyu çağrısı geldi. Kurultay tarihi içinde partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti. Tabi bayram da olsa Mehmetçiğin vatan nöbeti de devam ediyor. Türkiye-Irak sınırında görevli hudut kartalları Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Edirne'deydi, askerlerle bayramlaştı. Yargıdan manşetlere bakalım. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı ve İmar Müdürü'nün tutuklanmasına karar verildi. Trabzon'da 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıkladı. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukan Büyükışık'ın inşaat çantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 24'e yükseldi. İki firari aranıyor. Spor bülteni öncesinde bir hatırlatma, emlak ve temizlik vergisinde son ödeme günü olan 1 Haziran yaklaşıyor. Ödemeyenlere aylık %3.7 gecikme faizi uygulanacak. Ödemeler belediye vezneleri, resmi internet siteleri ve bankacılık kanalları aracılığıyla yapılabiliyor. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spor.
4: Milli futbolcu Arda Güler, Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Turnuvaya hazır olduğunu belirten 21 yaşındaki oyuncu, 10 numarada oynamaktan da keyif aldığını aktardı. A milli takımın Dünya Kupası öncesi 1 Haziran'da Kuzey Makedonya, 7 Haziran'da da Venezuela ile hazırlık maçı var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Beşiktaş Gain avantajı aldı. Galatasaray tekniği 108-83 yenen siyah beyazlılar seriyi 1-0 yaptı. NBA'de ilk finalist belli olduğu Doğu Konferansı'nda Cleveland'ı 4-0'la geçen New York şampiyonluk serisine adını yazdırdı. New York'un rakibi henüz belli değil, Batı Konferansı final serisinde San Antonio ile Oklahoma City arasında 2-2'lik eşitlik var. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
9: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 27, Ankara parçalı bulutlu 25, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 28 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
4: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler trafiğe kapalı, ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-İzmir otoyolunun 1 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugün bol bol halaylar çekeceğiz. Hiç merak etmeyin dostlar. Olmasaydı derdimiz söyler miydi? Ferdi abimiz dedi ki sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün birlik ve beraberliğin en güzel günlerinden biri dostlar. Kurban Bayramımızı kutluyoruz. Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki bu bayramda kırgınlıklar son bulsun. Sevdiklerimize sımsıkı sarıldığımız güzel bir bayram olsun. Büyüklerimizin gönlünü almayı, küçüklerimizi sevindirmeyi unutmayalım. Paylaştıkça çoğalan sevgi ve bereketle herkese bir kez daha iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Yollarda bizi dinleyen kralcılarımız oldukça fazla. Kurban kesimi telaşı ilk günde çok fazla yoğun olduğunu biliyorum. Bu telaş içerisinde bize kulak veren kralcılarımıza da sağlam reçeteler yazacağız bayram ziyaretlerimize. Tabii ki bizlerden de bolca selamlar gönderin. Fırsatınız varsa dinlemekle kalmaksızın bizi bulunmuş olduğunuz ortamlarda aşılayın, olur mu canlar? Eyvallah. Bir kez daha büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayramımız kutlu olsun canlar.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
2: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market İYİM, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detay.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
5: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

memleket hasretiyle uyanan tüm gurbetçilerimize de selam olsun. Belki bu bayram annenizin sofrasında, baba ocağında olamayacaksınız ama mesafeler sevgiyi eksiltmiyor. Onların varlığı bile bize en büyük hediye değil mi dostlar? Eyvallah. Peki devam ediyoruz.

Uçaklarda bizi dinleyen kaptanlar, selamı olsun sizlere de. Evet, kimi bayram olmasına rağmen yollarda ekmeğinin peşinde, kimi sevdiklerine kavuşmanın heyecanıyla cuma itibariyle, hafta sonu itibariyle memleket hasretine son verdiler. İnşallah sağ salim bir şekilde dönüşümüz olur. Trafikte her daim sabırlı olmak lazım. Kurallara uymak mühim. Bir can tüm dünyayı bedel dostlar. Bir kez daha kaptanlarımıza diyoruz ki yolunuz açık olsun. Bayramınız huzur dolu olsun inşallah. Vallahi içten söyledim. 0532 703 92 0 WhatsApp numaramız. Mesajlarınız geliyor. Bayramlaşacağız dostlar. Hiç merak etmeyin. Tabii bu bayramda buruk olanlar var. Sevdiklerini kaybetmiş olanlar var. Kabir ziyaretleri dün itibariyle başladı. Yani sevdikleriniz hayattayken kıymetini bilin. Onların yokluğuyla sınandığınızda biliyorsunuz ki hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

var mı aranızda sevdiğine pişman olanlar? Allah pişman etmesin. İyi ki deriniz bol olsun. Vallahi iyi ki tanıdım. İyi ki hayatımdasın. İyi ki Rabbim karşılaştırdı seni. Dedikleriniz bol olsun. İzmir Torbalı'dan İsmail abimiz bizi dinliyormuş. İyi bayramlar. İsmail ismini severim. İsmail abilerimiz kraldır. Mesela Avşar'da da bir İsmail abimiz var. Duyuyor mudur beni? Bir boncuğu var ki of

sevdiklerine. Yazdık reçetimizi gönderdik. Yalova'dan Haluk kardeşim. Gördüğüm mesajını da İzmir'den Cumhur. İlk defa mesaj göndermişsin. Devamını bekliyorum. Daha nice güzel bayramlar inşallah. Görüşürüz kardeşim. İyi bayramlar sana da.

0: kestirir.
1: Antep'e gitmiş kadar olduk vallahi. Hemen sonrasında bir de Sivas'a yolumuz belki düşerse diyelim. Onu şanlı devam ediyoruz. Evet, bayram hazırlığı tamamlanmıştır. Baklavalar yapıldı, börekler sarıldı, sarmalar keza öyle. Maşallah. Benim çok kamerat dostlarım var, arkadaşlarım var. Onlardan biri de sevgili bir gülüm. Canım benim, sarmaları sarmış, tatlıları yapmış. Diyor ki kanka kahveyi de yaptım, gel diyor, bayramlaşalım. Ben kendisinden büyük oluyorum ama ben gidecekmişim onun ayağına. Böyle şey olabilir mi acaba? Olur ya, bayramda seni böyle düşünenler olursa büyük küçük düşünmeyeceksin. Adımını atacaksın. Değil mi? Aç kapıyı, geliyorum. Canım arkadaşım benim. Vallahi hayatınızda hep böyle iyi insanlar olsun. Rabbim herkesi güzel insanlarla karşılaştırsın. Bazen öyle şeyler yaşıyorsunuz ki diyorsunuz ki yani her şey kan bağı değil yani. Vallahi kan bağıyla olmuyor yani. Nazlıcan, köydeymişsin, çayını da almışsın, yudumluyormuşsun. Listende var mı diyorum, Aslı Kırmızıgül olmaz mı? Samsun'dan Güllü, C24 koğuşuna yaz bir reçet harbi kız. İlk defa mesaj gönderiyorum. Kerem Menteşe'de bir şarkı çalar mısınız? Güllü ablacığım, tabii ki. Bizi...

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulak

bayram coşkusunu yaşıyoruz değil mi şarkılarla? Eyvallah. Mahsu Kırmızıgül istekleri de vardı. Değerlendirelim hemen. Meremen'den Yıldız Ceza.

süslemiş. Büyük bir imtihan. Düzce'den Yusuf. Programımızı dinliyoruz. Harbi kız. Karadeniz'e de yer vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Aklımda. Rahat ol reis. Öyle diyorlar ya. Rahat ol. Ama birazcık bekleteceğim. Olur mu? Peki. Kaptan Sümer şu anda Mardin'de Antalya'ya doğru seyir halinde. Seni dinlemekte. 33BN-R09 plakalı otobüste seni dinleyen herkese yaz bir açı tarbi tüzelişi yazalım tabii ki. Yolunuz açık olsun canlar.

Halbuki harbiden çok seviliyorsun. Mansur Kırmızı Gül çalmasan da seviliyordun ama çaldın daha çok seviliyorsun demiş. Eyvallah. Kemal seni dinliyorum Samsun'dan demiş. İlk defa mesaj göndermiş. Yine devamını bekliyoruz diyelim. Altı çocuklar. Seni dinliyoruz harbi kız. Altı çocuk. Necat. Gül seni çok seviyor der misin? Eyvallah. Dedik bakın. Ne dediyseniz, ne yazdıysanız. Harfiyen söylüyoruz. Şerkezköy'den Fatmacığım. Atmalar harbi olur, dürüst olur. Fatmalara yanlış yapılmaz. Çünkü annemin adı da Fatma. Ya biliyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler trafiğe kapalı, ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

kabının içinde pinduk var da.

Tinay Gencer. Alanya'dan selamlarını göndermiş. Ne çabuk kavurma yaptınız yahu siz. Senin payını da ayırdık harbi kız. Buyur gel demişler. Yansınız ya. Daha kavurmayı hazırlıyorlar. Şimdi yanlış bir şey söylemeyelim ama bence güzel olacak belli. Misafirler için kumalı bir hazırlık var. Gelmiş kadar olduk. Yengeme de çok selamlar. İyi bayramlar. Alanya'da yazalım reçete. Harbi kız seni dinliyorum demiş. Mevlide canımsın. Teşekkür ediyoruz. Vallahi bugün canım kavurmadan ziyade yemin ediyorum size şakşuka istedi. Niye öyle bilmiyorum. Kızartmalar biliyorsunuz ki çok meşakkatli olur. Mutfak batar. Genelde pek kızartma yapmaya hanımlar istemezler. Üşenirler ama olunca da fena yerler. Ben de onlardanım. Tekirdağ'dan Necmettin Meriç. İyi bayramlar kardeşim sana. Hüseyin Yavuz'a ve tüm sevdiklerine yazalım bir reçete. Aç sesini kardeşim demişler. Aynen öyle yapıyoruz. Edine Keşan. Selam olsun. İlhan

Sağlık benim gücüm. Enerjisine bayılıyorum. Gerçekten çok pozitif, hayat dolu bir insan. Rabbim de gönlüne göre versin. Şimdi de oğlu. Biliyorsunuz ki çok güzel işler imza atıyor. Bayrağı babasından teslim oluyor diyebiliriz. Belki de bir yerden sonra bırakır Tarık. Gerçi bırakmasın, bu işleri iyi yapıyor. Sahnelere de yakışıyor. Enerjisi çok güzel dediğim gibi. Ama böyle şakşukalık bir şarkılar yine bekliyoruz ondan. Yeriz inşallah be. Allah Allah büyük. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Ayla Enes Karıncılı Darsa'da Container'da bizi dinlemekte. Annesi Emine, ablası Ayşe, Cemile, Aynur abisi, Cengiz Mete, kardeşi Cevat'a armağan etmiş. Aile kalabalık. Çok da severim. Bayılırım. Ben çekirdek bir ailede büyüdüm. Anneciğim, babacığım ve ben. Üçü bir arada yani. Çok isterdim böyle kalabalık bir ailemiz olsun ama nasip işte. Özellikle böyle önemli günlerde, bayramlarda, seyranlarda çok böyle hissediliyor yani. Hiç unutmuyorum. Ben annemle babamla kahvaltı yapıyorum bayramda. Hemen karşı mahallede bir curcuna bir kıyamet. Allah, bir bakıyorum ki kaç tane çoluk çocuk varsa, kardeş bacı varsa hepsi toplaşmışlar. Kahvaltı masası değil, sanki böyle düğün masası. Dedim ki ya ne güzel, ne güzel. Eskiden öyleydi, şimdi bayramlarda herkes tatil yapıyor. Geziyor valla. Gezin bakalım tabii. Ama önce bayramlaşın, büyüklerinizi gözünü kapıda bırakmayın. Onların hayır duasını alın. Sonrasında nereye gitmek istiyorsanız gidin kardeşim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Bravo Vodafone.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
9: Bellona. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
11: Bez, Allianz'dır. Bez, Allianz. Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: arıyorum.
1: İkimizi arıyorum.
0: Hatıran var.
1: Hatıralar, anılar, gidenleri yaşatandır dostlar. Tabii biz coştuk, eğlendik ama
0: bu, sokak,
1: bu bayramda,
0: bu şehirde,
1: her evde bayram coşkuyla kutlanmamakta. Yani bayram her eve gelmiyor. Bazı evlerin kahvaltısını hazırlayan anneleri, bazı evlerin bayram namazından dönen babaları, bazı evlerin de el öpecek evlatları olmayabilir. İşte o evlerde hüzün var dostlar. Rabbim sabırlar versin. İşte öyle durumlarda ne oluyor? Hatıralar, anılar, hatıralar canlanıyor. Sofralar eksik. İşte diyoruz ki bayram nedir? Birlikte olabilmektir. İşte birlikte olabilen bu bayramı, birlikte kutlayabilenler cidden çok şanslısınız dostlar. Ne kadar

vicdansızsın sen sevgilim. Evet, bu bayramda sevdiklerinden uzak olanlar arasında vatan nöbetinde olan kahraman Mehmetçiğimiz var değil mi? Onlar sevdiklerinden uzakta milletimizin huzuru ve güvenliği için görevlerin başındalar. Ama tabii ki annelerinin duası, sevdiklerinin duası onlarla birlikte. Aynı şekilde bizim de duamız onlarla birlikte. Tüm askerimize, emniyet biriminde görev alan polislerimize de selam olsun. Onların da bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Gülsün Gürses istekleri vardı. Babalar da istediğine yakışır bir reçete hemen yazıyoruz.

Mevsimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

0: Ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şey erdi zavallı aklım. Seni unutmaya.
1: Her şey erdi şu zavallı aklım ama bir türlü seni unutmaya, senden vazgeçmeye ermiyor Ayşem dedik. Şimdi mesajlara baktığımda kadar mahkumlarımızın yakınlarının oldukça yoğunluğunu gördüm. Dolayısıyla onların yüreğini bir nebze de olsa su serpecek, duygularına tercüman olacak bir şarkı aklıma İmparator geldi, Kara Zindan. Ya işte bayramda maalesef ailesiyle birlikte olamayan, bayramda özgürlüğünden uzak olan tüm kadın mahkumlarına da buradan selam olsun. Onlara da iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Yakınları bolca dua ediyorlar. Tabii ki duaları da inşallah kabul olur. Bundan sonraki bayramlarda kavuşsunlar. Kürşat Yılmaz, sevgiler. Ankara'dan dinliyoruz Harbi Kız. Sivas'ta bulunan hayatının anlamı İlyam'a bir şarkı istiyorum. Vallahi İlyam'ıza da gönderiyorum bu şarkıyı. Ordu Partisa'dan Tülay Topuz. Canımsın benim, bu şarkıyı da sana da armağan edelim. Bayram ziyaretinden dönüyorlarmış. Güzel dualar almışlar. Yine birbirini mutlu etmişler. Ne güzel. Fethiye Yusuf seni dinliyor bir kız demiş. Peki Yusuf'a da yazalım bir reçete. Bir

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: avantajı sağlayın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
5: benim. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

Ya işte böyle dostlar. Bir programın da daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle mesajları bir toparlayalım. Gerçi zaman yetmiyor ama. Harbi kız, seni dinliyorum. Filiz Tak, Almanya'dan bizi dinleyen kralcılarımız var. Alanya, seni dinliyor Harbi kız demiş. Almanya'dan, Alanya'da Salih Köse ve Yusuf Korkmaz'da programımıza kulak veriyorlarmış.

takip eden Konya'ya doğru seyir halimizi dinleyen Ziya Savcı, kabin memuru Ömer kardeşim, size ve tüm arkadaşlarınıza, yolcularınıza yazalım bir reçete. Ömer Kılıç Aslan. Eyvallah, cansınız, kazasız belasız gidin inşallah. Efendim, bir kez daha tüm İslam aleminin, sevenlerimin, dinleyicilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur içerisinde daha nice güzel bayramlara erişmek dileğiyle sözü ve mikrofonu sevgili Atay'a bırakıyorum. Bayram coşkusunu

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 27 Mayıs Çarşamba, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında da Müslümanlar camilerde, meydanlarda toplandı, bayram namazı kılındı, barış için dualar edildi. Savaşın hüküm sürdüğü yerlerde ise Kurban Bayramı buruk başladı. Bayramı İstanbul'da karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasını Gazze gündemiyle yaptı. Erdoğan, Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır dedi.
5: Tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
4: Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban pazarları ve kesim alanlarında yoğunluk devam ediyor. Cezalara rağmen hala kaçak alanlarda kurbanlıkları kesen vatandaşlara karşı da zabıta ekipleri denetimde. Mega kent İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan sürücülere de cezalar kesiliyor. İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapanlara 26 bin lira, hijyen kurallarına aykırı ortamlara da 50 bin liraya aşan cezalar uygulanıyor. Tabii her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Bayram sabahında 57 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kurban Bayramı tatili için trafik denetimleri de arttırıldı. Yollarda 66 binden fazla trafik polisi mesaide. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu bayramda tuzak radar uygulaması yapılmayacağını açıkladı. Ve siyasetin geleneği, bayramın ikinci günü yarın partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. CHP'de mutlak butlan kararı partiler arası programlara da yansıdı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki göstermek için programlarında CHP'ye yer vermedi. Bu partiler mecliste Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evinin önünde nöbet tutan gazetecilerle bayramlaştı bu sabah. Ne zaman kurultaya gidileceği sorulan Kılıçdaroğlu, önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirtti. Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim dedi.
6: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Bir tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Genel Başkan nasıl seçilecek? Belirsiz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net konuştu. Manisa'da bayram namazı ardından yaptığı açıklamada Özel, yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız dedi.
7: Karadeniz'deki neredeyse bütün belediye başkanları istifa edelim, yanına gelelim. Aman dedim yapmayın. İlk gün üyelerde 8-10 bin tane istifa almış, hemen söyledik yapmayın diye. Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın, kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Ayrıca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararının işte bir Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bayram sabahı mutlak butlan değerlendirmesi geldi. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen MHP lideri, kurultay tarihi içinde partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti. 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi dosyayı yeniden inceledi. Ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Spor bülteni öncesinde sınır ötesinden Orta Doğu'dan bir manşetle kapatıyoruz. Amerika ve İran arasında anlaşma beklenirken donanmalar Hürmüz Boğazı'nda yeniden çatıştı. Amerikalı yetkililer İran'a yanıt olarak saldırdık derken İran'sa Amerika'nın ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Amerikan Başkanı Trump'sa İran'ı konuşmak için 2 ay sonra ilk kez bugün savaş kabinesini topluyor. İsrail ordusuysa Lübnan'da saldırılarına gece boyunca da devam etti. 5 beldeye düzenlenen saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Lübnan tarafından da Hizbullah misilleme saldırısı düzenledi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Amilli takım 2026 Dünya Kupası öncesinde pazartesi sahaya çıkacak. Türkiye, Kuzey Makedonya'yı saat 20.30'da ağırlayacak. Maçın biletleri de satışa çıktı. Kale arkası tribünler 750 lira, üst tribünler 1000 lira, alt tribünler ise 1500 liradan satılıyor. Avrupa'nın 3 numaralı kupası bugün sahibini bulacak. Crystal Palace'la Rayo Vallecano'nun karşılaşacağı Konferans Ligi finali saat 22'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi maçları bugün oynanıyor. Anadolu Efes Türk Telekom'la saat 18'de, Fenerbahçe Beko'da Safiport Erekspor'la saat 20.30'da karşılaşacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
8: Otopratik.
9: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gelecek. Yarın İstanbul ve İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
4: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler trafiğe kapalı, ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden 2 yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: ETS sizin için seçti.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı bayramlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Yine bir aradayız. Sevgili Harbi Kızı uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
6: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
9: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
8: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Allah Allah. Cengiz Baba'nın bu güzel yorumun hemen ardında mesajlarımıza bir göz atalım. Sevenlerimizin duygularını dile getirelim. İki damar şarkı hemen ardından yine hareketli şarkılarımızdan gelsin istiyorum. Batuhan Aydoğdu, L3-E9 koğuşu Murat Özay, Emrah Keyvan, Yusuf Şimşek, Gökhan Bilici, Murat Yalçın. Bir şarkı denmiş. Yurtseven kardeşlerden bir şarkı diyor Kemal Saatçi. Almanya'da selamlar demiş bir sevenimiz, eyvallah. Kalkan Akbel'den Zeytinci kızlara ve sevgili eşim Levent'e denmiş. Herkesin bayramını kutluyorum diyor Bursa'dan Gülay, Cengiz Baba'dan. Sinem Demir, abim Gürkan Demir'e. Sabret mahkumum sen sabret demiş, şarkısını istemiş. Selçuk Avcı Edirne'den herkesin kurban bayramı kutlu olsun demiş.

0: yokmuş. Keşke...
1: Ahmet tır şoförü Suudi Arabistan'dan diyor. İstikamet Dubai. Hatay'daki eşim ve çocuklarım torunlarıma demiş. Bir de resim paylaşmış, eyvallah. Alanya CIK E11 koğuşunda abiler Erhan, Yılmaz, İhsan, Hakan, Mesut, Hasan ve tüm E11 koğuşuna denmiş Hüseyin Karahan. Fethiye Yusuf, Fethiye Belediyesi'ne temizlik işlerinde çalışmakta olan arkadaşlarıma diyor. Emrah Çınar, Ramazan Bayat abime. Çandarlı'dan selam diyor. Müslüm Baba'dan bir şarkı Özge Hanım'a demiş Ethem. Almanya'dan Melih Pınar, iyi bayramlar demiş. Ankara'dan Veysel Gül Alioğlu. E3 koğuşunda yatan tüm arkadaşlarına armağan etmiş. Konya Bozkır'dan Ramazan Aslan, üçlük demiş. İzmir'den Bülent, hayırlı bayramlar demiş Bülent.

0: yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en mor, ayrılmaz.
1: Ben de burada. Samsun'dan Yeliz bir şarkı rica etmiş. Bursa'dan Suat. Kurban bayramınızı kutlarım kral denmiş. Eyvallah. Bir garip ölmüş de yasında geldim. Balıkesir'den Ercan. Kepsut Cezaevindeki Sinem, Suide, Sibel, Şenur ve Zamanı var.

Ankara'dan Adana'ya doğru yolculuktayız. Eşim Muzaffer'le diyor. Ailemi ve sizlere demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz isim göremedim. Isparta'dan Tayyar. Kardeşi, annesi ve kızlarına.

Babam Levent'i diyor bir sevenimiz. Selamünaleyküm At abi. Kastamonu Tosya'dan tüm Müslüman aliminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum demiş Ekrem. Ekrem bir de resim paylaşmış, eyvallah. Hatay Arsuz'dan Zeliha, çok sevdiği ailesine ve bütün sevenlerine. Herkese iyi bayramlar demiş. Türkoğlu Kapalı Cezaevinde yatan kardeşim Abidin Kaynarcı ve arkadaşları Mehmet ve Hüseyin Pala'ya denmiş. Semra eşi Doğan'la dinlediğini belirtmiş. Hollanda'dan hayırlı bayramlar Ata kardeşim. Bizde bayramlar buruk geçiyor demiş. Allah Allah.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
6: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Sağlamsa Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
5: futbol heyecanı Teknosa'da.
6: Grundig 165 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler trafiğe kapalı, ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

üçlü keçinine gölden sevenimizi aradım ama açmadı telefonunu, o yüzden şansını kaybetti. Yeni gelecek üçlük olursa gerçekleştiririz. 16.30 öncesi sonrası da aynı şekilde. Hasan Vurmaz Sakarya'dan. Cezaevindeki arkadaşların bayramını kutladığını belirtmiş. Almanya'dan Muzaffer, bayramımız mübarek olsun diyor Muzaffer ve sevdiklerine denmiş. Hayırlı bayramlar olsun Ata abi demiş. İstinye'den Yusuf Özen. Eyvallah Yusuf. Didim'den Fatoş. Hayırlı bayramlar. Bergen'den bir şarkı. Hayat arkadaşım oğluma ve bana demiş, yani kendisine. Antalya Cezan'daki yatan ablalarım Rabia, Havva Nur, Sultan, Aycan bir şarkı denmiş. Tekirdağ Malkara Elmalı Köyü'nden Hayret. Başta eşi olmak üzere bayramda çalışan tüm kralcıların bayramını kutluyorum demiş. Eşi Veysel'e, kızı Büşra'ya.

Isparta Uluborlu'dan Ahmet, Biricik yeğeni Yüksel Soyda ve Meryem ya da Meryem canım için diyor. Gaziantep'ten Nülüfer'den Murat Gürbüz'e denmiş. Samsun'dan Zübeyde Demir. Eşi Necdet'e, çok kıymetli ablası Ayşe Yıldız'a. Bursa'dan Yılmaz. Tüm kralcılar aylı bayramlar denmiş. Beş kuzenlerden Akkaş ailesine denmiş. Hayırlı bayramlar denmiş. Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nden Murat Sar. Sucu Hüseyin, Nargileci Niyazi, kaptanımız Kemal için denmiş. Mardin Midyat'tan Nebahat Kartal. Kurban Bayramı Cani Gönül'e kutluyorum demiş herkesin.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
6: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
7: Ödemek EasyCo demek.
8: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi Deniz.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Sütaş Ayran. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Az önce ulaşamadığımız sevenimiz ulaştı. Mazeretini dile getirdi. Artık yarına diyelim inşallah üçlüğünü yaparız. Paşa da paşa yani maşallah. Nide'den Volkan Yalçın hatta bekliyor üçlü için. Volkan hayırlı bayramlar, hayırlı günler.
1: Hayırlı bayramlar ne olsun Atı abicim.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Abicim, çalışanlara da hayırlı bayramlarınız olsun.
0: Eyvallah.
1: Dinleyenlerimize de.
0: Eyvallah. Nasıl geçiyor bayram?
1: Abi çok şükür bir yandan sıcaklar başladı, bir yandan koşturma ve telaş içindeyiz, bir yandan da seni dinliyoruz.
0: Eyvallah, yüreğine sağlık. Üçlüğün başladı. Hemen mesajını evet, okuyayım. Selamünaleyküm, hayırlı bayramlar. Nide, Volkan Yalçın. Nide Kapalı Cezaevinde kardeşim Emre Yalçın ve arkadaşlarına demiştim, tüm kader mahkumlarına diyerek şarkılarını sıralamış, mesajını tamamlamışsın. Bu satırlara, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Abi öncelikle tüm Müslüman alemin Kurban Bayramı hayırlı ve uğurlu olsun. Dilerim nice kurbanlara tüm kardeşlik içinde ulaşırız.
0: İnşallah.
1: Şarkımı armağan ettiğim mahkumlara ve tüm mahkum ailelerine de selam olsun. Bayramlar mübarek olsun. İnşallah tez zamanda kavuşurlar.
0: Bu kadar.
1: Cengiz İmren'den bilseydim yılan ve vur beni şarkısını yaparsan üçlük için sevinirim Atı abi.
0: Şarkıların başladı, hadi imzanı da at şimdi.
1: Başlıyoruz Atı abi.
0: Ne diyordum hani, şimdi üçlük zaman diyorduk ya.
1: Evet, şimdi üçlük zamanı Atı abi.

0: daha göremeyeceğim. Senin ahırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına vur beni.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsem de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: Atadan müzik ziyafeti.

hazıra dağ dayanmazmış. Cepten yedik de senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuma.

üçlüyü tamamladık. Hemen mesajlarımıza dönelim. Bodrum'dan Mustafa Mumcular Cezaevindeki kardeşi Erol Kürklüoğlu'na. Bir sonraki şarkı diyor. Canım babama demiş Hollanda'dan Sinem. Çanakkale'den Eskişehir HTP Kapalı Cezaevindeki eşi için diyor. Erdinç Kemük için. Manisa'dan Güla. Yoldayız, Manisa'dan Salihli'ye gidiyoruz. Yanımda olan eşim İsmail ve çocuklarım Nisa, Nur ve Süleyman'a. Van'dan selamlar demiş Atababa diyor. Kim demiş? Ferhat. Samsun Kavak Cezaevindeki dayısı Özcan Demirel'e. Düzce'den Yusuf. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı demiş. Ordu Fatsa'dan Bakkal Yasin Yılmaz. Eyvallah Yasin, hayırlı işler. Tekirdağ Hayrabolu'dan. Herkese iyi bayramlar demiş Uray. Gaziantep'ten Neslihan, Cezaevindeki sevgilisi Yılmaz Esen'e. Bekir İzmir Çamdibi'nden. İzmir'den Kübra.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin evim.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

kalacaksın. Kontinental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bes bes bes Allianz'tır. Bes bes bes Allianz.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: La bize.

0: bize de her yol kral.
1: La bize her yer Amgara.
0: Eyvallah. Bize her yol kral. Yarın yine buradayız. Bayramın birinci günde birlikteydik. İkinci günde de birlikteyiz. Üçüncü gününde de. Tekrar tekrar kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Allah Allah. Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Birazdan Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği yakın akrabaya yardımı emreder. Fenalığı, azgınlığı, kötü işleri nehyeder. Tutasınız diye size öğüt verir diyen Allah'a emanet olun.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Araç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler trafiğe kapalı, ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-İzmir otoyolunun 1 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.
9: Katan Şener.
0: İlaç Gibi Radyo.

Sevgili Atay'a teşekkür ettik. Mikrofon teslim alındı. Bayramın ilk gününü akşam saatlerine bağlarken efendim yine huzurlarınızdayız. Öncelikle büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından öpüyoruz. Öyle derler değil mi? Her birinizin bayramı mübarek olsun diyelim. Kutlu olsun efendim Kurban Bayramınız. Sevdikleriniz, sevenlerinizle, aile büyüklerinizle keyifle geçireceğiniz, küçükleri de sevindirdiğimiz güzel bir bayram olsun diyelim. Bizleri bulundukları ortamlara, bulundukları mekanlara misafir eden tüm kralcılara iyi bayramlar diyerek programı açalım. Hoş geldiniz. İyi bayramlar Türkiye'm. Yine bayram tadında o güzel şarkılarımızda, dostlarımızla birlikte iki saati paylaşmaya geldik. İnşallah gün güzel geçiyordur, akşam da çok güzel olsun diyelim. Yardımlaşmanın, vicdanın, merhametin ön planda olduğu, insanların birbirleriyle daha sıkı diyalogda olabildiği, daha keyifli, daha güzel, daha huzurda bir sohbetin olduğu, keyifli güzel bayramlarınız olsun. Tüm kralcılara selam olsun diyelim. Buyurun yaslanın koltuklara ve şarkılarımızla bayramın ilk gününde sizlerle birlikte müzik yolculuğuna çıkalım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Evet, bulunduğumuz coğrafyada Ege'de böyle bir anda gök gürültüsüyle birlikte yağış da başladı sevgili kralcılar. Ege yağışlı, bilginiz olsun canlar. Bizlerle birlikte olan kralcılar, hem Kral FM WhatsApp hattımız hem de Instagram'dan Kral FM Kaptan Şener profilinden

mesajlarını ulaştırmaya başlamışlar. Bu bayram tadında mesajları da dillendirmeye çalışalım hemen isterseniz vakit kaybetmeden. Kimler bizleri dinliyor bir selamlayalım. Gülnaz gelir iyi bayramlar dileklerini iletmiş. Kayseri'ye selam olsun diyelim. Durdana Hanım hoş geldin Kadife Sesli Can Kaptanım. Kurban Bayramın kutlu olsun. Tüm ülkemin tüm kırazlarında mutlu bayramlar dileklerimle diyor. İyi ki sana rast geldik. Bizim her gün duygularımıza tercüman oluyorsun. Bayram tadında güzel bir yayın olması dileklerimle. Biz misafirliğe giderken dinliyoruz seni. Hollanda'dan selamlar sevgiler demiş. İyi yolculuklarınız olsun efendim. Selcan Hanım bizleri dinliyormuş. Fransa'dan selamlar. Hayırlı bayramlar kaptan diyor. Gurbet kuşlarından çok selam olsun. Kardeşim Yusuf ve Selcan selamlar diyelim. Birçok fotoğraf karesi gelmiş. Oo maşallah keyifli olsun diyelim. O güzel ortama ve ortamda bulunan canlılara da selam olsun. Havva Kahya Yelken Bırak selamlar. Şener Bey diyor. Hayırlı bayramlar. Eskişehir İnönü'den yazıyorum. Sıradaki şarkıyı abim Yaşar, yengem Meral ve canım eşim Yunus, oğullarım Harun ve Onur, yeğenim Aynur ve Kadir için istiyorum. Çalarsanız mutlu olurum demiş. Armağan olsun bütün aile dinlemede. Tülay Temiz dinlemedeyim diyor. Belki güzel bir şarkı armağan edersin demiş. Bayram ya hani. Sevgiler saygılar sana demiş. Samsun'dan kucak dolusu selamlarını iletmiş. Bayramın mübarek olsun diyor. Güzelliklerle geçsin demiş. Tülay Hanım Samsun'da bir araya geldiğimiz kralcılarımızdan da selamlarımızı iletelim. Emine Hanım Hollanda'dan takipte. Güzel yürektim Kaptan Şener. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimiz ve bizlerle birlikte oldukları Kurban Bayramınız mübarek olsun demiş. Sevgiler sana tüm hasretlerime diyor. Selam olsun. Aile okumuş dinlemede. İyi bayramlar Enes Karaincirli'den. Arsada konteynerda dinliyoruz. Şarkıyı çalar mısın diyor. Armağan olsun efendim. Ne güzel kralcılar her yerden dinliyor maşallah. Nuran Kazmacı da takipteydi. O da İzmir'den mesajını iletmiş. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Sizin ve değerli ailenizin bayramını kutluyorum. Sıcak bir İzmir akşamından selamlar diyor. Selam olsun diyelim. Muhtemelen bulunduğunuz coğrafyada da yağış vardır diye düşünüyorum. Evet, ilk mesajları dillendirdik hemen. Yolculuk ve seyre şöyle efsanelerle devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Deyince vatan.
7: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen o.
11: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
2: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
3: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.
4: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: varsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.

0: mutfak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 27 Mayıs Çarşamba, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne ziyareti sırasında telefonla Mehmetçi'ye seslendi. Orta Doğu'da yaşanan savaş krizine işaret eden Cumhurbaşkanı, son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor dedi.
5: Muhterem Mehmetçilerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Sizler sınırlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden başarıyla bertaraf ediyor. Bayram günlerinde dahi görev ve sorumluluklarınızı özveriyle yerine getiriyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor. Rabbim sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyor.
4: Amerika ve İran arasındaki savaşı bitirecek anlaşma için pazarlık sürerken İran'dan umutları arttırıcı açıklamalar geldi. İran Devlet Televizyonu, Amerika ile imzalanacak olan gayri resmi mutabakat zaptının ilk taslağına sahip olduklarını açıkladı. Buna göre İran, Hürmüz'de deniz taşımacılığını yeniden başlatacak, Amerika ise İran yakınlarındaki askeri güçlerini geri çekecek. Bir sıcak gelişme, Beyaz Saray'dan İran medyasının servis ettiği mutabakat zaptı hakkındaki haberler doğru değil ve uydurma açıklaması paylaşıldı geçtiğimiz dakikalarda. Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilen mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında yarın gerçekleşecek bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki için programlarında CHP'ye yer vermiyor. Bu partiler mecliste Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek. CHP içinde de mutlak butlan kararı sonrası sular durulmuyor. Bayramın ilk gününde taraflar bu çekişmeye ve yol haritalarına dair önemli açıklamalar paylaştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne zaman kurultaya gidilecek sorusuna önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği cevabını verdi. Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim dedi.
6: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani sorun yok. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız dedi.
7: Kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Ayrıca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kurultay kararının işte 1 Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız. Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
4: MHP lideri Bahçeli'den de bayram sabahı mutlak butlan değerlendirmesi geldi. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, kurultay tarihi içinde partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti. Ankara Kızılcıhamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı, MHP olarak milli bekamızı son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi, ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban pazarlarında ve kurban kesim alanlarında yoğunluk akşam saatlerine doğru sürüyor. Cezalara rağmen hala kaçak alanlarda kurbanlıklarını kesenler de var. Bunlara karşı zabıta ekipleri denetimde. Megakent İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan sürücülere de cezalar uygulanıyor. Ayrıca izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapanlara 26 bin lira, hijyen kurallarına aykırı ortamlara da 50 bin liraya aşan cezalar var. Kurban Bayramı tatili için trafik denetimleri de yoğunlaştırılmıştı. Yollarda 60 binden fazla trafik polisi mesaide 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemi ve 1581 mobil radar aracıyla da hız ihlalleri denetleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu bayramda tuzak radar uygulaması yapılmayacağını açıkladı. Yükseköğretim Kurulu kapatılma kararı iptal edilen Bilgi Üniversitesi hakkında açıklama yaptı. Akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi. Bahar dönemi final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran arasında gerçekleştirilecek denildi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Amirli takım 2026 Dünya Kupası öncesi pazartesi günü sahaya çıkacak. Türkiye saat 20.30'da Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Maçın biletleri de satışa çıktı. Kale arkası tribünler 750 lira, üst tribünler 1000 lira, alt tribünler 1500 liradan satılıyor. Amirli takım bu karşılaşmanın ardından Amerika yolcusu ve son hazırlık maçına da 7 Haziran'da Venezuela karşısında çıkacak. Avrupa'nın 3 numaralı kupası bugün sahibini buluyor. Crystal Palace'la Rayo Vallecano'nun karşılaşacağı Konferans Ligi finali saat 22'de. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisi maçları başladı. Fenerbahçe Beko'yla Safiport Erekspor'da saat 20.30'da karşılaşacak.

0: Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gelecek. Yarın İstanbul ve İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler trafiğe kapalı, ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum.

Sevgili kralcılar, ikinci saate hoş geldiniz. Evet, yolculuk ve seyir devam ediyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü ve Kurban Bayramı'nın ilk gününü akşama kavuştururken böyle bereketiyle geldi. Yağışla birlikte sevgili kralcılara seslenmeye devam ediyoruz. Bültenimizi dinledik, günün gelişen haberlerini aldık. İşte böyle haber bülteninde de duyduğumuz gibi aman dikkat vallahi canlar yani... Kurban Bayramı'nda o geride bıraktığımız yıllardaki kötü haberleri almayalım diyoruz ama maalesef hem işinin ehli olmayan kurban kesimleri hem de bir yandan da trafik terörüne verdiğimiz canlar, kaza haberleri, bunlar gerçekten bizleri çok üzüyor. Aman yaşamayalım. Yollardaki canlara iyi yolculuklar. Yine bizleri dinlerken şu anda işlerinin başında bayram seyran demeden çalışanlar, hepinize kolay gelsin. Nöbette görevde olanlar var. Hani onlar bayramda biraz daha yoğun çalışıyor hatta. Efendim hepinize vukuat iyi nöbetler diliyorum. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi bizim için nöbette olanlar vukuatsız nöbetleriniz olsun. İstirahatteki dostlara da iyi istirahatler olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla, sevgili kralcıların o güzel mesajlarıyla ve tabii ki birbirinden güzel şarkılarımızla alemin kralında bayramın ilk gününde seyre devam edelim. Kaptan Şener'le birliktesiniz. İkinci saate hoş geldiniz.

0: %100 varan vergi avantajı sağlayın.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Mart'taki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İndirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'da Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Vodafone.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e geliyor.

0: Şedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
5: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
4: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
7: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Evet sevgili kralcılar, ikinci saatin o güzel mesajlarını dillendirelim. Bugün tabii bizler de böyle aile efladı, akrabalar, yeğenler, en küçük yeğenden en büyüğümüze yine buluştuk, bir aradaydık. Sevgili İsmail dayıya bir selam olsun, yoldadırlar şu anda İsmail Hülya çiftine. Sevgili Berkay ve elçinimize, tabii ki yeğenimize de buradan bir selam gönderelim, o da gelmişti. Sevgili Erol canım, Tuğçe'm buradaydı. Ailemizin en küçük ferdi Kıvancımız aramızda, onun da ilk bayramı. Sevgili Egemen'im ve Ayşem de Antalya'da, selam olsun diyelim onlara da. Eser, Kaan, Pınar, yeğenler Kaan, Efe, Esma, Nur, kıymetli anneciğim, kıymetli babacığım, yine büyük dayım, yengem, maşallah bütün aile bir aradaydık. Bu güzel aile ortamından bir selam göndermiş olalım. Sevgili Hüseyin'im selam olsun diyelim. Kuzen de takipteymiş, dinliyormuş şu anda. Kim vardı yanında? İsmail Altınışık mıydı? Selam olsun diyelim. Yanında bulunan güzel yüreklere de selamlarımızı iletelim. İyi bayramlar dileklerimizle. Bütün kralcılar efendim, iyi bayramlar olsun diyelim. İkinci saatin o güzel mesajları. Yine Kurban Bayramımızı kutlamış. Aileyle birlikte şeker tadında diyor Leyla Zeynep Hanım. Selam olsun diyelim. Keyifli yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım'a. İyi bayramlar diyelim. Ayşe Tüzünler bizleri dinliyordu. İyi bayramlar dileklerimizde. Abi hoş geldin. Tavas'tan selam. İyi bayramlar. Marmaris tarafında yolculuk halindeyim diyor. Arabayı çektim, yazayım dedim. Sevgiler, saygılar, iyi yayınlar demiş. Ne güzel ya. Şimdi normalde Tavas'tan hep dinliyorsun Mehmet Ali. Marmaris deyince bir şaşırdım yani. İyi yolculukların olsun bakalım. İyi tatiller aynı zamanda. Aman dikkatli gidin gideceğiniz yerlere. Turgay Varol hoş geldin kaptan demiş. Kolay gelsin. Kurban bayramımız mübarek olsun diyor. Sağ olsun. Sakine Hanım hikayesi de bizleri etiketlemiş. Böyle bahçelerinden muhtemelen birçok çiçekler, bitkiler, fotoğrafları gelmiş. Bayramımızı kutlamış. Teşekkür ediyoruz. Selamı olsun diyelim. Tülay Keskin dinlemedeydi. Üstadım dedim, bayrama ne keseyim? Önce gıybeti kes. Kul hakkını yemeyi kes. Yalan söylemeyi kes. Haram yemeği kes, adam kayırmayı kes, israfı kes, kötülükten irtibatını kes. Bunları kesmezsen ne kesersen kes, beyhude demiş.

tadında bir bayram diliyorum kaptanım demiş. Bütün ailenin de bayramını kutlamış, teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Bazı insanlar dünyaya güzellik katmak için gelir. E sen de onlardan birisin, bu bayramın da kalbin gibi güzel ve huzur dolu geçsin demiş. Sağ olunuz vallahi, karşılıklı diyorum ben ona. Hani baktığınızda ne görüyorsanız kendinizde olanlardır bilakis. Bir de İzmir'den Yurdanur Hanım takipteydi. Yanımda Nevşehirli arkadaşım var demişti. Neşet Baba için teşekkür etmiş. Estağfurullah. Her daim paylaşırız. Buradan bir selam göndermiş olalım. Sevgili Mehmet Aydoğdu'ya, Nazlı Mevcil'e ve ismini sayamadığım daha nice güzel yüreklere canı gönülden teşekkür ediyor. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Şarkılar sizler için çalmaya devam etsin. Kral FM'de Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve nane.

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemeyi.

Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Bayramın ilk gününde akşam saatlerine doğru yaklaşırken huzurlarınızdaydık. Sevgili Ata'dan mikrofonu teslim almıştık. Ege'den, İzmir'in Bayındır ilçesinden böyle yağışlı bir günden seslendik dostlarımıza. Mobi stüdyomuz, yürüyen stüdyomuz, karavanımızdaydık. Sevgili kralcılar, inşallah bayramın ilk günü akşamı çok güzel geçsin. Böyle ailenizle, sevdikleriniz, sevenlerinizle, evlatlarla. Tabii ki yalnızsanız da bu da olabilir, mümkün. Yalnızlığınız da böyle güzel, keyifli zamanlar olsun diyelim. Bazen insan yalnız kalmaktan da keyif alır. Yani en iyi bilenlerden biriyim laf aramızda. Efendim, bayram boyunca Kral FM ekibi yayınlarıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Bugün olduğu gibi yarın da ve bayramın 3. günü de yine sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, ailenizin radyosu olmaya devam edecek. Bu güzel şarkılarla programı noktalıyoruz. Sevgili Melih'imize mikrofonu teslim ediyoruz. Tabii ki o da böyle enerjisi yüksek, güzel şarkıları ve hoş sohbetiyle sizlerle olacak. Kendisine de iyi programlar olsun. Yarın Ata'nın hemen sonrasında 17'de tekrar buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Arzu Hanım gibi, Nursel Koç gibi, yine Dinçer Bey gibi, Serap Hanım gibi ismini sayamadığım nice güzel yürekler de affetsinler. Mesaj gönderen tüm kralcılara çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin bayramını kutluyoruz efendim. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gelecek. Yarın İstanbul ve İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler trafiğe kapalı, ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Bayram o, bayram ola diyelim. Efendim mübarek kurban bayramımız mübarek olsun. Mübarek bayramın ilk günü hayırlara vesile olsun. Bayram tadında bir ömür dileklerimizi tüm güzel yüreklere, tüm gönül dostlarına İnşallah niyaz ettiğimizi ifade edelim. Kıymetli dostum, sevgili kardeşim Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. İnşallah 21'e kadar en iyinin en güzeli mücadelesinde Melih'in sevgi çemberinde dostlarla birlikte olacağız. Efendim hemen Instagram kullanan güzel dostlar, Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını arzu eden dostlar takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimleri yazmaları yeterli diyerek hatırlatmamızı yapmış olalım. 2 saat boyunca gönlümüzdeki güzellikleri paylaşacağız. Elbette ki bayram tadında keyifli şarkılarla dostları Melih'in sevgi çemberinde ağırlayacağız inşallah. Tekrardan mübarek kurban bayramımız mübarek olsun. Sevdiklerimizle, sevenlerimizle nice güzel yarınlarda, nice keyifli bayramları yaşayabilmek, paylaşabilmek nasip olsun. 21'e kadar birlikte izledik. Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine tekrardan hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın. Bakım otopratik, otopratik. Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Melih'in sevgi çemberi.

mutlulukların zirve yaptığı anlar, bayramlar, hatırlanmanın ve elbette ki hatırlamanın ayrıcalıklarının hissedilip yaşandığı günler, bayramlar. Özellikle göremediğimiz, uzun zamandır özlediğimiz, dünya meşgalelerine kendimizi kaptırıp da ihmal ettiğimiz kimler varsa lütfen bu bayram onları hatır edelim. Hatta sadece telefonla, hatta sadece sosyal mecra aracılıklarıyla değil, onları mümkünse ziyaret edebilirsek, yakınlarda ise kapılarını çalabilirsek, onların gül cemallerini görüp hayır dualarını alabilirsek, oh ne ala. Tabii uzakta isek de yine de yüzümüzü gösterebileceğimiz teknolojinin nimetinden en azından müsbet manada faydalanmak adına şöyle görüntülü konuşabileceğimiz bir bayram havasını lütfen ihmal etmeyelim. Elbette tabii küslüklerin, dargınlıkların, kırgınlıkların da bitebilmesi için bir adımı karşıdan değil, ilk adımı bizden diyerek inşallah attığımız ve kucaklaşıp sımsıkı sarıldığımız, sevginin kıymetini, kadrini bilebildiğimiz güzel bir ana da vesile olsun inşallah diye tavsiyemizi iletmiş olalım. Efendim Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı. 21'e kadar aynı hızla devam ediyoruz.

Sevgili dostlar, Aleminin Kralı'nda Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bayramın tadına yakışır ölçülerde güzellikleri paylaşalım istiyoruz. Tabii bayramlarda uzun süreli tatillerin hayata geçmesiyle birlikte İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük metropollerde trafik denen sendromu hissetmiyoruz. Yollar bomboş, bakıyoruz tabii ki caddeler bomboş. Bir yandan bakıyoruz güzel mi? Elbette güzel. Ama bunun bir de öbür yönü var. Ticaretle iştigal eden dostlar, esnaflar belki bu konudan muzdaripler haklı olarak, ama ne yapalım, aynı anda aynı oranda herkesi mutlu edebilmek, herkesin gönlünü hoş edebilmek mümkün değil. Ne yapalım, biz de bulunduğumuz durumun, içinde olduğumuz şartın tadını çıkartmaya gayret edelim. İnşallah sağlık yerinde olsun, huzur yerinde olsun, güzel bir bayramda tadını çıkartabildiğimiz bir tatil gönlünüzce olsun diyelim. Aynı zamanda çalışan, bizler gibi işleri güçleri başında olan,

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
10: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
11: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.

0: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Yapı Kredi World'lular.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Arç.
1: Efendim bugün tabii ki bayramın birinci günü, küçükler büyükleri ziyaret ediyor. Gidemedikleri yerler, ulaşamadıkları yerler olur ise telefonlar ile, sosyal medya aracılığı ile yine tabii ki bayramlar kutlanıyor. İnsanların yüzleri gülüyor, neşeliyiz. Asgari müşterekten kendimize fazlasıyla pay çıkartabilmenin gayesi içerisindeyiz. Olması gerektiği gibi. Hayat her zaman istediğimizi getirmiyor. Hayat her an istediğimiz gibi belki bizleri tatmin edip mutlu etmiyor. Ama yine de karamsarlığa yer vermeden, kafamızı duvarlara vurmadan, yahu niye böyle diyerek şikayet edip, haşa isyana kadar giden duygularla değil, hayata umutla bakarak elimizdekinin de ne büyük nimet olduğunun farkına varıp yetinmeyi biliyoruz. Daha iyisi içinde, sağlığımız yerinde, imkanlar var ve önümüzde bizlere sunulmuş kocaman bir hayat. O yüzden mücadeleye devam ediyoruz. Hedefe varmak için asla ama asla yorulmadan, yılmadan o güzelliği kavuşup inşallah alacağım ve sahip olacağım diyerek de düsturumuzdan vazgeçmiyoruz. Efendim burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM. Bayram tadında güzel şarkıları seçmeye özen gösteriyorum. Bir yandan da sizler Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabından şahane şarkılar seçerek bana fikirlerinizle çok büyük destek oluyorsunuz. Zevkinize hayranım. Allah'ınıza kurban. Devam.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV

0: Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler trafiğe kapalı, ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Şimdi şöyle bakıyoruz. Genelde cümlelere, sohbetlere başlarken işte eski zamanlar, eski bayramlar, eski şunlar bunlar gibi söylemlerle ifadeleri hemen karşımızdaki insanlara yöneltmeye başlıyoruz ama hiç iğneyi de kendimize batırmıyoruz. Eğer özlediğimiz bu gün ile geçmişi kıyasladığımız anda eksik gördüğümüz, yitirilmiş olduğuna inandığımız, bizleri aslında o günlerde mutlu edip bugün yokluğunu hissedip mutsuzluğunu yaşadığımız ne varsa, bizler büyükler olarak küçüklerimize bunları hatırlatmak ile mükellefiz. Onlara bunları öğretmekle mükellefiz. Dolayısıyla herkes kendi kapısını temizlerse etrafta hiç kirli yer kalmaz diye bir söz var. Çok da doğru. Hayatta gördüğümüz hangi yanlışı, hayatta yitirilmiş hangi değeri, hayatta bugün yapılmıyor ama yapıldığı anda bizlere manen çok büyük huzur, mutluluk, keyif ve elbette ki güzel ilişkiler sağlıyordu dediğimiz ne varsa bu unutulmuşlukları lütfen hatırlayalım ve hatırlatmak için de öncü ve örnek olmaya başlayalım. O yüzden eskiden günümüze yitirdiğimiz hangi değerler varsa bugün mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü. O adımı herkes kendi inandığı, kendi hissettiği eksiklik neyse ona göre bence ne yapsın? Hatırlamaya ve hatırlatmaya başlasın. Bakalım acaba geçmişte şöyleydi, eskiden böyleydi deyip şikayet ettiklerimizi yeniden hayata geçirmek için kimler hangi mücadeleyle başlayacak? Ben de merak ediyorum. Ben de bu an itibariyle düşünüyorum ve geçmişten bugüne o eski bayramlar diye kendi kendime hayıflanacağım ama inşallah eskiden olup mutlu olduğum ne varsa bugün onun mutluluğunu hem kendim hem de başkalarının yaşaması için Bismillah deyip ilk adım atacağım. Ben de size tavsiye ediyorum. Efendim Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkıyı ve sanatçı ismini yazın. Bana ulaştırın, gerisi bende. Yeni bir

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
6: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
7: Lösev hayat verir.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Sevgili dostlar, Aliminin Kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Yolu yaraladık bugün için ama elbet bir bu kadar daha hemen hemen zamanımız var 21'e kadar. Efendim, ülkemizin dört bir yanında Edirne'den Ardahan'a elbette ki gurbetçi dostlarımız kendi bulundukları yerlerde yavru vatan Kıbrıs'ta kısacası huzurun, sulhun ve tabii ki rahatın, konforun hakim olduğu her yerde güzel bayram günlerini kutluyorlar. Ama öyle yerler var ki 10 yıllar boyu son zamanlarda biraz daha artarak çok yakın etrafımızda bazı coğrafyalarda malumunuz yine devam eden savaşlar, yine patlayan silahlar, yine atılan bombalar, yine hunharca katledilen masum canlar ve elbette ki hiç ama hiç bu işlerde dahli olmayan samilerin, çocukların, o pirupak yürekleriyle günahsız yavruların öldüğü anlara ve günlere de şahitlik ediyoruz. Rabbim bu mübarek Kurban Bayramı'nın yüzü hürmetine inşallah silahların, bombaların sustuğu, kinin, kaosun, nefretin, savaşın olmadığı, sulhun, barışın, kardeşliğin ve sevginin olduğu, insani ve vicdani değerlerin, ahlaki değerlerin artık şirazesi kaymış dünyada fabrika ayarlarına dönüp olması gerektiği ölçülerde yaşandığı güzel bir dünyayı nasip etsin cümlemize. Biz sahip olduğumuz her nimetin, başta sağlığımızın, sonra yaşadığımız coğrafyanın ve Rabbim bizlere lütfettiği her nimet için binlerce kere şükrediyoruz. Ve bizlerin bugün çok doğal saydığı ama çoğu coğrafyada yaşayan insanların hayal edemediği nimetlerin lütfen önce farkına varalım. Sonrasında da her insanın yaşaması için, her insanın huzurla nefes alabilmesi için, her insanın insani ölçülerde yaşayabildiği bir dünyaya sahip olabilmesi için lütfen duacı olmayı da ihmal etmeyelim. Rabbim güzel günleri, güzel yarınları, dili, dini, ırkı, mezhebi, rengi ne olursa olsun her insana, her insana, her canlıya nasip etsin inşallah. Mübarek Kurban Bayramı yüzü hürmetine duaları, dediğimiz gibi hayatın birçok doğalından, birçok normalinden mahrum yaşayan herkes adına eksik.

Orhan Gencebay'ın söylediği gibi zaman akıp gider. Elbette ki zaman su misali, durdurabilene aşk olsun. O yüzden anı doğru, anı dolu dolu yaşayabilmek ve kullanabilmek elbette ki ilk hedefimiz. Muvaffak olabilirsek ne mutlu bizlere. Efendim, gönlümüzdeki güzel şarkıları dostlara armağan ettiğimiz şahane bir bayram gününde 21'e kadar muhabbet sürecek. Son demlerde nerelerdesiniz bilmiyorum ama yine geriye kalan vakitte dinleteceğim en özel şarkılar, en baba yorumlar yine Alemin En Kralı'na gönül veren dostlara armağanım olacak. Şöyle sırtınızı yaslayın koltuğunuza, çayınızı kahvenizi keyifle yudumlayın. Kralda olmanın ayrıcalığını ve tadını Melih'in sevgi çemberinde hissetmeye devam edin.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili dostlar, Alemin en Kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar mikrofon başında sevgili nöbetçi Erdem olacak. Erdem kardeşime kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın Allah kısmet ederse yine inşallah 19-21 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde buluşacağız. Bu arada tabii yayın başında da söyledik, yayın içerisinde de sık sık hatırlattık. Mübarek Kurban Bayramımız bir kez daha hayırlara vesile olsun, güzellikten yana olsun. Bugün birlikte olduğumuz, bugün bir arada olmaktan mutlu olduğumuz tüm sevenlerimizle Rabbim nice güzel bayramlara kavuşmayı da nasip etsin. Yarın 19'da tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. İşte yorum.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler trafiğe kapalı, ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hep damar, full damar.
5: Nöbetçi Erdem.

0: gün
1: ya, bayrama da böyle başlanır ya. Değil mi? Bu bir klasik. Yani bugün bayram deyince bizim çocukluğumuzun her zaman klasik şarkısı buydu. Allah kani kadir rahmet eylesin. Biz de böyle yaptık. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Barış abinin o sözüne uyduk. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile eylesin. İnşallah kalbinizden, gönlünüzden geçen bütün duaların kabul olması dilekleriyle Rabbim nice bayramlara hepimizi sağlık içinde, sıhhat içinde inşallah ulaştırsın. Tabii aramızda olmayanlar var, şehitlerimiz var, rahmetli olanlar var. Onları da rahmetle yad edelim. Geçen bayram belki yanımızda olan annemiz, babamız, teyzemiz, dayımız, dedemiz vardı ama bu bayram yoklar. Kaybettiklerimiz var. Onları da yad edelim, şehitlerimizi yad edelim. Mekanları cennet olsun. Tabii biz de bu sabah 06.12'de bayram namazıyla birlikte startı verdik. Çocuklarla birlikte o başka bir ritüel, başka bir duygu. Onu yaşamak da ayrı bir güzellik, ayrı bir özellik. Sonrasında tabii bayram kahvaltısı, sonra bayram ziyaretleri. Herkes tabii bir yerlerde koşturma halinde. Herkes o yoğunluğu, o duyguyu yaşıyor tabii ki. En çok da çocuklar yaşıyor. Onların mutlu olması, onların gözlerinin gülmesi bizi de mutlu ediyor. Tabii Darülezze'de olanlar var. Çocuk esirgemede olanlar var. Bakım evlerinde olanlar var. Hastanede, yoğun bakım servislerinde veya normal servislerde yatanlar var. Onların da özellikle bayramlarını kutluyorum. Bizim rahat ve huzurlu bir şekilde bayramı geçirmemiz için görev yapan emniyet, jandarma, hepsine, itfaiye, 112'ye, ambulanslara, hepsine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz huzurlu, güzel bir bayram geçiriyorsak onların burada katkıları sonsuz. O yüzden bayramda biz de hizmetteyiz. Biz de görevimizin başındayız. Sizlerin daha güzel bir bayram geçirmeniz adına, hani o damakta bir tat bırakabilmek için biz de bütün Kral FM personeli buradayız. Herkese bir kez daha hayırlı bayramlar diliyorum sevgili kralcılar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum. Daha nice bayramlarda huzur içinde, bütün dünya adına tabii, bütün herkes adına huzurlu bir bayram. Savaşların olmadığı, ölümlerin olmadığı, çocukların, yaşlıların, kadınların ölmediği bayramlarda buluşmak dilekleriyle. Haydi bakalım.
2: Nöbetçi Erdem. Nöbetçi Erdem.

Artık günlerim günlerden uzun, gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Ferdi Baba çalınca sevgili Ahmet abi aklıma geldi. Ahmet Selçuk İlkan herkesin bayramını kutladı. Ona da Yıldırım Caner çok çok selamlarını iletti kralcılara. Hayırlı bayramlar diledi. O da üzerimde kalmış olmasın. Onu da sevgili büyüklerimizin, sevgili ustalarımızın selamlarını da tüm kralcılara iletmiş olalım. Tabii bayram klasikleri vardı benim küçüklüğümde, hatırlıyorum sevgili kralcılar, 80'li yıllarda. Bayramda o bayram kahvaltısı, sonra da bayram yemeği falan var ya, o bayram kahvaltılarında Kandıralı vardı. Allah Garigani rahmet eylesin. Büyük ustaydı klarnette. Hep böyle geldiğimiz zaman sanat müziği çalardı. Hep onu hatırlıyorum. O da bende bir şeydir. Maziden bir demet derler ya. Kandıralı'yı da rahmetle anmış olalım, yad etmiş olalım. O da büyük ustaydı. Öyle bir ufak bir sanat müziği geçidi yapalım. Biz de o yıllara doğru, ben de çocukluğuma doğru, çocukluğumdaki bayramlara doğru, o neşeli, o güzel günleri, büyüklerimizin olduğu, el öptüğümüz o günleri biz de bir yad etmiş olalım, anmış olalım. Hadi bakalım.
1: Kral, kral, nöbetçi Erdem.

Zekai Tuncay'ı sanatından dolayı, üslubundan, beyefendiliğinden dolayı yıllardır herkes tabii aynı düşüncededir diye tahmin ediyorum. Çok sevgi ve saygı duyuyordum ama Müslüm Baba'nın cenazesinde görünce ona olan sevgim ve saygım çok daha fazla arttı. Yani arabesk dünyasından birilerinin Müslüm Baba'nın cenazesine gelmesi önemlidir tabii ki, özeldir ama farklı bir sanat dalı, sanat müziği yorumcusu Müslüm Baba'nın cenazesinde yer alması beni çok duygulandırmıştı. Çok böyle gurur duydum, mutlu oldum. Yani Zekai Tuncay'ın meslektaşı ama tarzları farklı, ama Müslüm Baba'ya saygı duyması, onu önemsemesi ve cenazesinde yer alması beni çok etkilemişti. Zekai Tuncay çaldığımda da hep o 3 Mart'taki cenaze töreni aklıma geliyor. Babayı da rahmetle anmış olalım.

0: Allah gani gani rahmet eylesin. Yani bu kadar kısa zamanda bu kadar çok klasikleşmiş şarkıya imza atmak gerçekten büyük başarı. Yani o kadar çok efsane olmuş, dillerden düşmeyen şarkısı var ki, tabi ses ve yorum da var, onu da ayrıca söylemeden geçemeyeceğim. Benim çok sevdiğim bir Sinan Özen şarkısı. Sinan abiyle az önce bayramlaştık. Tüm kralcılara çok çok selamlarını iletti sevgili Sinan Özen. Herkesin bayramını kutladı. Ben de bu selamı, bu bayramlaşmayı tüm kralcılara iletmiş olayım. Çok güzel bir şarkı. Sinan abinin efsane yorumu, otnameleriyle birlikte bizi bir alıp götürsün.
1: Kral, nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem.

0: Ya bir kardeşim çok ısrarla defalarca mesaj atmış. Normalde mesaj okumuyorum ama yani ne olursun bekliyorlar abi. Lütfen rica ediyorum abi, bir güzellik yap abi, yap bir krallık, yap yap yap yap yap yap. Yayının başından beri mesaj atıyor. Sincan'da L3E9 koğuşu. Evet, bir Azer Bülbül şarkısı çalacağım şimdi. Onlar da Azer Bülbül istemişler zaten. Batuhan, Seydo, Yusuf ve Resul. Peki. E9 koğuşu Sincan. Bu kardeşimizi de kırmamış olalım. O da çok ricada bulunmuş. Bayram günüdür. İnsanları mutlu edelim. Cezaevindekilere de ayrıca selamlarımı iletiyorum. İnşallah bir dahaki bayram sevdiklerinin, ailelerinin, dostlarının yanında olması dilekleriyle, onlara da Allah kurtarsın dilekleriyle bu Azer Bülbül yorumunu gönderelim.
1: Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
2: Kal.

0: Ömer Danış'ın da bayağı tehlikeli şarkıları var yani. Ağla gönül, ağla gönül, derelerde çağla gönül. Aldırma dost bilmeyene, bilene bel bağla gönül. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar. Devam edelim arkadaşlar, bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol. Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki kralı, iki efsaneyi, iki ustayı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

0: Evet, hatamız yanlışımız suçlisanımız olduysa affola. Bayramınızı bir kez daha en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını, güzellikler getirmesini diliyorum. Bayram boyunca mikrofon karşısındayız. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
1: Başımdan ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Peşinden ayrılmış bir

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

20 yaptık saatlerimizi, Erdem'den mikrofonumuzu devraldık. Kadirhan'la olan beraberliğiniz başladı. Tüm kralcılarımızın Kurban Bayramlarını kutluyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Güzel bir bayram olsun hepimiz için. Her gece olduğu gibi bu gece de dopdolu bir program bizleri bekliyor. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı, bayrama özel mesajlarınızı da 02'ye kadar güzel şarkılar eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı, aynı zamanda bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Çok sevdiğim Bahattin abimiz, aynı kurumda çalışıyoruz kendisiyle. Onun da çok sevdiği, sevdikleri de şu anda bizleri Çankırı, Atkaracalar'da dinlemekteler. İbrahim Kumkale'ye ve ailesine selam olsun. Özellikle İbrahim Kumkale'ye ve ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Birazdan gecenin gelen ilk mesajlarını değerlendirmeye başlayacağız. Öncesinde güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.

0: Evet, bayrama özel böyle ritmi yüksek şarkılarla başladık. Bayram tadında şarkılarımızla 02'ye kadar alemin kralındayız. Bir kez daha tüm kralcılarımızın kurban bayramlarını kutluyoruz. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Nice güzel, sağlıklı, hayırlı, huzurlu bayramları inşallah. Evet, bayramda çalışan kralcılarımız da vardır. Özellikle mesaide olan kralcılarımıza, yollarda olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Sevgili Mustafa kardeşimden, Kayseri'den gelen bir mesajımız var. Mustafa da şu anda eşi ve çocuklarıyla beraber bizleri dinlemekte. Bir de güzel bir sesli mesaj göndermiş. Hemen paylaşalım kralcılarımızla.
1: Kadirhan abi, ben Esile, hoş geldin. Hayırlı bayramlar.
2: Kadir abi, ben Ali, hoş geldin.
3: Ben de bunların babası. Hoş geldin baba. Hayırlı bayramlar.
0: Evet, selam olsun sevgili Mustafa'ya, Kayseri'ye ve çocuklarına da armağan edelim, eşine de armağan edelim sıradaki şarkımızı. Aynı zamanda bayramlarını da kutlayalım. 0532 703 92 00, bu arada radyomuzun WhatsApp hattı. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi bugün, bu gece daha doğrusu, biraz ritmi yüksek tutuyoruz. Bayrama özel şarkılarımız olduğu için 02'ye kadar kralcılarımızın güzel mesajlarını ritmi yüksek şarkılar eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Kadirhan kardeşim diyor, sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum. Özellikle eşim Fatma'ya, şu anda seni dinlediğim kardeşim Serdar'a armağan olursa daha da sevinirim demiş. Serkan'a da selam gönderelim. Evet, İzmir'den gelen bir mesajımız var Pakize. Özellikle annem Hilmi'ye gelsin. Herkesin kurban bayramlarını enişten dileklerimle kutluyorum diyor. İyi bayramlar. Celil, oğlum Semih için bir şarkı istiyorum demiş. Mesajın beraberinde bir şeyler yazmış ama eksik geldiği için de yazdıklarını göremiyorum. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Adana'dan Hüseyin Pehlivan tüm kralcılara sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Yine Adana'dan gelen bir mesajımız var Serpil'den. O da selamlarını ileten kralcılarımızdan. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum diyor Gonca İstanbul'dan. Eksik olmasın, biz de onun kurban bayramını kutluyoruz. Evet, mesajlar yoğunlukta, güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim. Sonrasında buradayız.
4: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Çay var ve sizi dinliyorum. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan ederseniz mutlu olurum. Bayramınız mübarek olsun diyor. İstanbul'dan, Eyüp'ten Fadime'ye de selam olsun. Bu arada sözümüz olsun. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. Hayırlı geceler Kadir Han diyor. İrfan Durmuş, bayramın mübarek olsun demiş. Eskişehir'den selam göndermiş, eksik olmasın. İzmir Ödemiş'ten Hüseyin, şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Ankara'dan Akın, seyir halindeyim diyor. Seni dinliyorum Kadirhan demiş. Yol açık olsun. İzmir Ödemiş'ten Hüsna Gül, eşime armağan etmek istiyorum sıradaki şarkıyı diyor. Kayseri'den Belkıs, abi bayramın mübarek olsun inşallah. Herkese hayırlı bayramlar temennisinde bulunmuş. Gaziantep'ten Berkay Bostan, ailem ve kayınvalidem dilek yetere gelsin. Herkese hayırlı bayramlar diyor. Yurt dışından gelen bir mesajımız var. Almanya'dan dinliyorum sizi. Sabiha Güçlüdal, Müslüm Gürses demiş. Sözümüz olsun. Alanya'dan Mahmutlardan Kazım Meral çifti, sizleri dinlemekten çok mutluyuz. Bayramınız mübarek olsun. Sıradaki şarkı Arden, Öner ve Cemile gelsin diyor. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Oldukça yoğun mesajlarımız. Bu arada sesim mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Ertuğrul, dayım Semih için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Karışık gelmiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadiran abi, İzmir'den taksici Süleyman. İyi bayramlar herkese, sevgiler saygılar.
0: Evet, taksici Süleyman kardeşimize de selam olsun İzmir'e. Devam edeceğiz birazdan mesajlarımızla.

0: Zaten ölümsüz olur.
1: Evet, Bursa Yenişehir'den Avukat Oğuz Şahin'den gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Çağlar şu anda sevgili kardeşim diyor. Annemin ziyaretine geldim. Seni dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı bize de armağan edersen mutlu oluruz diyor. Bu arada Akçakoca'dan göndermiş bu mesajı. Almanya Aken'den Fatoş. Canım eşim Hüseyin Çakmak. Canım oğlum Serkan ve kızım Mehtap'la sizleri dinliyoruz diyor. Selam olsun. Kadirhan abi yayınlar. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Sizleri severek dinliyoruz demiş Ayla Demir. Eksik olmasın. Kadirhan abi tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Özellikle eşim Aykut'u onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Antalya'dan Kepez'den Dilara göndermiş bu mesajı. Söylemiş olalım. İnşallah eşi de bu mesaja kulak veriyordur. Gaziantep'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan selamlar diyor. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin demiş Fahrettin. Yine Yazgül Taş ve Tuğba Çelebi selam gönderen kralcılarımızdan. Bizden de onlara selam olsun. Zeynep'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan sahilde seni dinliyoruz. Şu anda Fatsalı olarak Giresun'dayız demiş Zeynep. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Kadirhan diyor tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş Kayseri'den Doğan. Yine Rümeysa'dan gelen bir mesajımız var Tekirdağ'dan. Annesi Elif, babası Ayhan'la kardeşi Sümeyye ile birlikte bizleri dinlemekteler. Hem ona hem ailesine selam olsun. Almanya'dan Berlin'den Hakan, Serkan için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Birazdan mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde güzel şarkılarımızla yol almaya devam ediyoruz.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Yıllara bir güne nasılsın? Bana da söyle. Ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle. Ben de bileyim. Bana da söyle. Bana da söyle. Ben de bileyim.
1: Evet, Hollanda'dan Nur ablamıza da selam olsun. O da şu anda seyir halinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Yine Almanya'dan kolay gelsin Kadirhan. Canım ablam Rabia'nın bayramı mübarek olsun. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. İsim belirtmemiş sevgili kralcımız. Hemen bakalım WhatsApp kullanıcı adına. Orada da göremiyorum. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Hayırlı geceler Kadirhan demiş. Hafize alınca İstanbul'dan. Yine Antalya'dan gelen bir mesajımız var. Serap, çok sevdiğim İsmet'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Ankara'dan Zeynep, bir taraftan seyir halindeyiz, diğer taraftan seni dinliyoruz demişler. Yollar açık olsun hem onlara hem yolda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan ricamız, sesinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutup sesinizi de biraz yüksek sesle kaydını yaparsanız bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliği değerlendirmeye, kralcılarımızla paylaşmaya ve sevdiklerinizle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, Tekirdağ'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Bayramınız kutlu olsun. Trabzon'daki sevdiğime aracılığınızla selamlarımı iletiyorum diyor İren. Kuşadası'ndan, Güzel Çamlıca'dan Hakan'dan gelen bir mesajımız var. Evet, devam edelim. Şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Ordu'dan gelen bir mesaj. Çatalpınar'dan Fatih. Bursa Karacabey'den Ali. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime, özellikle yeğenim Sahra'ya armağan ediyorum. Aynı zamanda herkese hayırlı bayramlar temennisinde bulunmuş. Evet, devam edeceğiz mesajlarımızla. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: çok
1: Adana'dan Feray, canım eşime gelsin sıradaki şarkı diyor. İyi bayramlar Kadirhan. Ankara Mamak'tan Yeliz ben. Şu anda bir taraftan seyir halindeyiz, diğer taraftan da seni dinliyoruz. Özellikle tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin sıradaki şarkı diyor. Biz de yollardayız, bayramınız kutlu olsun. Şarkı anneme gelsin demiş Eray. Yollar açık olsun hem onlara hem şu anda seyir halinde bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet, Kütahya Geliz'den Berkay Karabey, bütün tanıdıklarıma hayırlı bayramlar demiş sevgili kralcımız. İzmir Urla'dan Rüya'dan gelen bir mesajımız var. Rüya'da bizleri Burcu, Levent ve annesi Şenay Gül'le dinlemekteler. Sakarya Geyve'den sevgili Şaban'a selam gönderelim. Ankara Eryaman'dan Aytaç'tan gelen bir mesajımız var. Biz de iki yol arkadaşı Berlin'den Aken'e doğru yolculuk yapıyoruz Almanya'da. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve Ramazan arkadaşıma armağan edersen mutlu olurum demiş Murat'tan gelen bir mesaj. Evet, Ankara'dan bir mesajımız var. Merve eşi İlker'le bizleri dinlemekte, onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Kütahya Gediz'den hayırlı geceler Kadirhan abim, Kudrettin ben şu anda... ailemle beraber seni dinliyoruz demiş. Ailem için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Birazdan gelen sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Samsun Havza'dan Emine Çakır şu anda seni dinliyorum demiş. Tekirdağ'da bulunan Gören ailesine, eşim Fatih'e ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Hayırlı bayramlar diyerek sonlandırmış. Kralcımıza da selam olsun. Lüleburgaz'dan Bekir'e de selamlarımızı iletelim. O da şu anda ailesiyle beraber bizleri dinleyen kralcılarımızdan.

0: Kahramanmaraş Elbistan'dan Hanife'den gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan Mihriban sıradaki şarkıyı eşim Fatih için istiyorum diyor. Kadirhan Kayseri'den Gizem ben. Herkese selam göndermiş sevgili kralcımız. Balıkesir'den Hünkar'dan gelen bir mesajımız var. Bayramınız kutlu olsun diyor. Nevin eşim Ferhat da şu anda sizi dinliyoruz. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Didim'den Alican'dan gelen bir mesajımız var. Sergen'le beraber bizleri takip etmekte. Yine İzmir'den, Konak'tan şu anda seni dinliyorum diyor Hasibe Çelik. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da var. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Hayırlı geceler Kadirhan. Öncelikle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Benimle çalışmakta olan iş arkadaşlarımın bayramı mübarek olsun. Kral ailesine selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Almanya'dan Gülşen. Almanya'dan Gülşen'e de selamlarımızı iletelim. Dediğim gibi sesli mesajlar yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Herkese iyi akşamlar. Sıradaki şarkıyı yeğenim Salih Özsağım için istiyorum. Salihçim seni çok seviyorum. Bayramın mübarek olsun. Öpüyorum kokulu kokulu yanaklarından.
0: Evet, sıradaki sesli mesajımıza devam edelim.
2: Selamünaleyküm Kadir Ağan. Giresun Bulancak'tan Fahrettin Yenisu. Şu anda kurban etiyle uğraştık. İşimiz yeni bitti. Herkese hayırlı bayramlar. Eniştem Fatih Saka, kız kardeşim Çiğdem Saka'yla birlikte sizi dinliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar. İyi yayınlar, kolay gelsin. Selamlar, sevgiler olsun.
3: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Emre Burgaz'dan selamlar, iyi bayramlar. Ferhat Uludere'den gelmiş mesajımız. Eşimle birlikte sizleri balkonda dinliyoruz. Kurban işi yeni bitti demiş sevgili kralcımız. Kolaylıklar dileyelim. Kadirhan, hayırlı geceler. Eskişehir'den seni dinliyorum diyor Şerif. İsviçre'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ankara'ya selamlar, sevgiler, mutlu bayramlar demiş. Sevgili Mustafa Kurşun'a da bizden selam olsun. İsviçre'den göndermiş olduğu mesajın hemen sonrasında Yunus'tan gelen bir mesajla devam edelim. Kadirhan diyor, şu anda Yozgat'tan Ankara'ya doğru gidiyoruz. Sizleri dinlemek çok güzel. Herkese hayırlı bayramlar. Özellikle sevgili eşimi, çocuklarımı armağan edersen sıradaki şarkıyı, bizleri mutlu edersin diyor. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim bu arada sevgili kralcılarımıza. Bursa Mudanya'dan hayırlı geceler Tarık Keskin'e ve tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı demiş Hafize. Devam edeceğiz mesajlarımıza. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarınızı 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz.

Hayırlı geceler Kadirhan, Sakarya Geyve'den Dilek, eşim Ergün için sıradaki şarkıyı istiyorum diyor. Fransa Lyon'dan Mahmut'tan gelen bir mesajımız var. Sizi eşim Güler'le dinlemekteyiz demiş. Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sözümüz olsun. Kadirhan'dan Kütahya Tavşanlı'dan Selda, herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Şu anda eşim kayınvalidemle seni dinliyoruz. Özellikle çok sevdiğim eşim Nuri'ye gelsin sıradaki şarkı demiş. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Hayırlı bayramlar Kadirhan, iyi yayınlar. Uşak'tan Mahmut, İzmir'den misafirlerim var diyor. Yine her zaman olduğu gibi kraldayız. Özellikle Funda için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Kral ailesine ve misafirlerime gelsin demiş sevgili kralcımıza. Selam olsun.

0: Turan, Turan'a da selamlarımızı iletelim. Sevgili Kezban'a da selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Güzel temennilerle dolu bir mesaj göndermiş. Eksik olmasın. Özellikle Kezban'a, yanında olan tüm arkadaşlarına da selam olsun. Devam edeceğiz birazdan mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan

0: sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhura doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı çeserken, kaderimdir dedim.
1: Evet, devam ediyoruz. Didem'den gelen bir mesajla Rüzgar için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Bu arada Almanya'dan ulaştırmış bu mesajı bizlere. Kadirhan, mübarek kurban bayramınızı kutluyorum. Sağlık, huzur, nice bayramlara diliyorum demiş. Muğla'dan Durmuş abimize selamlarımızı iletelim. Karaman Ermenek'ten, Recep'ten gelen bir mesajımız var. 112 sağlık çalışanlarına gelsin diyor. Hem sevgili Recep'e hem çalışan tüm kralcılarımıza. Bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kadirhan abim bayramın mübarek olsun demiş. Eksik olmasın. Samsun'dan Emir'e de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Emir'in mesajının hemen sonrasında Sakarya'dan Murat'tan gelen bir mesaj. O da kalabalık bir arkadaş topluluğunda bizleri dinlemekte. Hem ona hem arkadaşlarına da selam olsun. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edeceğiz. Gül Hanım'dan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim ve sevenlerim için diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Marmaris'ten selamlar Kadirhan, severek dinliyoruz seni. Şu an Datça'da olan çok sevdiğim Gözde'ye gelsin diyor Sami. Bursa'dan İsmet'ten gelen bir mesajımız var. Herkesin kurban bayramını kutlarım diyor. Evet, devam edelim sıradaki mesajımızla. Bir taraftan da gözüm yeni gelen mesajları düşüyor. Aysun şu anda bizleri dinlemekte olan kralcılarımızdan, 52 yıl dönümümüz demiş. Bodrum Yalıkavak'tan sizleri dinlemekteyim. Çok sevdiğim eşime gelsin sıradaki şarkı diyor. Mutlulukları daim olsun diyelim. Hem ona hem eşine de sıradaki şarkımız armağanımız olsun.

0: sana nasıl vurur.
1: Evet, son saatimize de geçiş yaptık. Yine son saatimizde de birbirinden güzel şarkıları kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Afyon Bolvadin'e selam gönderelim. Yine güzel bir arkadaş ortamında bizleri dinleyen kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. İsimlerini belirtmemişler. WhatsApp kullanıcı adından da ismini göremiyorum kralcımızın. Ricamız olsun. Mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Marmaris'ten sevgiler Kadirhan. Bayramınız kutlu olsun canım sevgilim için İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum diyor Hilal. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde devam edelim sıradaki mesajlarımızla. Servet'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan seni dinliyorum diyor. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerine armağan etmiş sevgili kralcımız. Makedonya'dan Gostivar'dan Murat'a selam gönderelim. O da Yalova'dan kız arkadaşım Rümeysa şu anda seni dinlemekte. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan abi demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz. Son bir mesaj Soner Akın'dan. Soner Akın'da iyi bayramlar, eşim Betül Akın'la seni dinliyoruz İstanbul'dan Kadirhan abim demiş. Herkesin bayramı mübarek olsun diyor. Sıradaki şarkıyı bize de armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz birazdan gelen mesajlarımızla.
2: İlaç gibi radyo.

0: Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum, ne olur anla. Aklımda bir tek, ama bir tek.
1: Kadir Han.

0: Fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi, ben de.
1: Gül'den gelen bir mesajımız var. Şu anda Fransa'dan bizleri dinlemekte sevgili kralcımız. Eşim Mahmut için ablalarım Sinem ve Bahar'a sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kadirhan hayırlı bayramlar. Şu anda Zonguldak'a giderken sizleri dinliyoruz serviste. Bir turizm firması söylemiş, onu söyleyemiyoruz. Değerli şoförlerden Mesut Bey'e de bir selam gönderirsen seviniriz demişler. Hem kaptanımıza hem yolda seyir halinde olan tüm kaptanlarımıza selam olsun. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Almanya'dan Elif'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda bizleri Akın'la dinlemekte. Tüm sevdiklerim için bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Afyon Bolvadin'den Furkan, Ziya, Enes, Mustafa, Halil seni dinliyoruz diyor. Selamlarımızı iletelim. Evet Erdem, sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum diyor İstanbul'dan göndermiş olduğu mesajda. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Soner Soy'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Soner, şu anda seni dinliyorum Kadirhan. Herkesin bayramı mübarek olsun. Özellikle sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşime armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Eşinin adını da belirtmiş Melek. Melek ve Soner'e de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Semra Yıldız Amerika'dan, New York'tan bizleri dinlemekte. Hayırlı bayramlar demiş. Leyla İstanbul'dan kulağı bizde olan kralcılarımızdan. Egemen'den gelen bir mesajımız var. İzmir Torbalı'dan seni dinliyorum Kadirhan. Bir taraftan da çalışıyoruz demiş. Hem ona hem mesaide olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Sırada güzel bir şarkımız var. Özellikle mesaide olan kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.

0: Mutlu bayramlara inşallah İzmir'den Gülşen, teşekkür ediyorum. İzmir'den Gülşen'in, aynı zamanda tüm kralcılarımızın bir kez daha mübarek kurban bayramlarını kutluyoruz. Nice sağlıklı, huzurlu bayramları inşallah hep beraber. Sıradaki şarkımızı Gülşen'e de armağan edeceğiz. Ankara'dan Tuğba'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadir Han diyor, Eskişehir'den Yeşim. İstanbul'dan Hatice. Eşim Mustafa Cengiz için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. İzmir'den Özhan Uysal, yanımda şu anda seni dinleyen oğlum için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Devam edelim. Bursa'dan Cüneyt, balkonda kafa dinlerken seni dinliyorum Kadirhan, iyi bayramlar. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş. Selam olsun kralcımıza da. Evet, az evvel Instagram üzerinden yazan kralcılarımız da vardı. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın birkaçını paylaşalım. Sevgili Doğuş'tan gelen bir mesajımız var. Doğuş da sıradaki şarkıyı şu anda seni dinlemekte olan çok sevdiğim kız kardeşim Simge İvedi'ye armağan edersen mutlu olurum diyor. Abi hayırlı geceler Van'dan Nihat. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Tüm şarkılar tek sevdiğim, en sevdiğim Hilal'ime gelsin diyor. Güzel bir şarkımız var. Sevgili kralcımız Nihat'a ve Hilal'e de armağan edeceğiz şarkımızı. Sonrasında gecenin gelen son mesajlarıyla buradayız. Bir Kadirhan, bu arada rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden. Aynı zamanda radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 00. Yine WhatsApp hattımız üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.

0: sevgili Erhan'dan gelen bir mesajımız var. Ordu Fasa'dan şu anda bizleri dinlemekteler. Kadir Han diyor, çok sevdiğim kardeşten öte dostum Samet'le seni dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen seviniriz demişler sevgili kralcılarımıza. Selam gönderelim. Hem onlara hem tüm kralcılarımıza sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Kocaeli Kartepe'den hayırlı bayramlar, hayırlı geceler. Şu anda kız kardeşimle yolda gidiyoruz ve seni dinliyoruz diyor Ali Türker. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Kadir Han abi iyi bayramlar. Marmaris'ten Burak güzel temennilerde bulunmuş sevgili kralcımıza selamlar. İletelim. Evet, güzel bir şarkımız var. Sonrasında artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

0: Konya'dan sevgili Tuncay'a da selamlarımız iletelim. Hayırlı bayramlar. Almanya'daki sevdiğime gelsin sıradaki şarkı diyor. Kuşadası'ndan üç kafada garson seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Herkese iyi bayramlar. Sevgili Emre'den gelen bir mesaj, hem ona hem şu anda yanında bulunan arkadaşlarına selamlarımızı iletelim. Şener Yusuf'la bizleri dinlemekte. Antalya yolunda seni dinliyoruz Kadirhan. Çok selamlar diye sonlandırmışlar mesajlarını. Hem onlara hem yolda olan kralcılarımıza bizden de selam olsun. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem uzun yolda bizleri dinleyen kaptanlarımıza, hem yolculuk esnasında bizi duyan kralcılarımıza da bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Bir kez daha tüm kralcılarımızın kurban bayramlarını kutluyoruz. Nice güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlarımız olsun inşallah. Mesaide olan kralcılarımıza, bayram mesaisinde olan kralcılarımıza da unutmayalım. Onlara da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Yollarda olan kralcılarımıza selam olsun. Gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Nasip olursa saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.